Bu sayfamızda doğru tüyendirmesini enik körelmeslik meselesi hel kılındı. Şinjan doğru tüyendirmesini yaşanğalarga muvafıklaştırış ıslahatını noktada sınav kılışını başladı degen haber dekıtınlardı buludu. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluk Doğru Nazaret Kılış Başkuruş İdarısının haberge asaslanğanda yakında Abdunum Rayonumuz doğru tüyendirmesini yaşanğalarga muvafıklaştırış ve tosalğısız kılış ıslahatını noktada sınav kılış hizmetini kanat yaydırıp Abdunum Rayonumuzdaki doğrularını bazarğı siliş icazdını ilkide tutkucularını noktada sınav kılışka katnışka rıqbetlendirip yaşanğalar miyiplarının doğru işiltiş ihtiyacını kandırıp doğru tüyendirmesini enik körelmeslik meselesini hel kılgan. Uxturuşnun talpiga asasen bu qitimqi noqtada sınaq qilish dairesi bütün Abdunum rayonidagi dorilarni bazarga selish ijozatini ilkida tutqichilarni qoplagan bo'lib, davlat dori nazorat qilish boshqarish idorasi

0: qilgan doğru tushundirmasini yashanganlarga muvofiqlashtirish va to'salg'usiz bo'lish islohotini nuqtada sinab qilish xizmati loyihasiga asosan doim ishlatiladigan, ichidigan, sirtdan ishlatiladigan dorilar qatorliq dori yasalmalari tanlanadi. İlkide tutkıcılar karxana ve tür əməliyyatı birleştirip, devletin noktada sınaqlış hizmeti layihasıda bekitilgen noktada sınaqlış usulü boyunca tızımğa aldırıp katnası buludu. İlkide tutkıcılarının doğru düşendirmesi, belge avazlıq anlatış mülazımeti, əmalar yazıqı uçuru bilen təminlişige ilham verilip, yaşanğallar, əmalar ve körüş kuvveti tosalğı uçurgan başka bimarlarının doğruni bihatar işiltişige kapaletlik kılınıdı. Təminligen kağız düşendirmege karıta ilkide tutkıcı münasifetlik yazış körsetmesi boyunca doğru düşendirmesi, oddiylashtirilgan nusxasi, doğru tushundirmasi, cho'ng xatlik nusxasini tuzishi, aniq, oson farq etgil bo'ladigan bo'lishi hamda mazmunning haqiqiy to'g'ri bo'lishiga kafolatlik qilishi kerak. Elektronlik tushundirmasida do'rning eng kichik setish birlik o'ralmasi yoki qog'oz tushundirmasiga siziqliq kod yoki kod besilsi bo'ladi. Savma qilganda elektronlik doğru tushundirmasi mukammal nusxasiga erishkili bo'ladi. Mukammal nusxasining mazmuni doğru nazorat qilish boshqurish tarmoqlari tasdiqlagan eng yangi nusxadagi tushundirma bilan birdaklikni saqlash kerak. Uqtirishda mundaq taklif qilindi. Noqtada sinab qilish xizmati 4 qadam bosqichga bo'lib yo'lga qo'yiladi. Bu tashkillab safarvar qilish, tizimlikni yo'llash, tizimlikni e'lon qilish Әнге еліп елғы қойышны өз ішіге алады. Ноқтады сынақ қылышқа қатнышны қалайдыған, елкіде тұтқычылар тізімін тіш кәдіміні толдырып, Абдуным райылық доғырын назарат қылыш, башқұрыш идарысығы еліш керек. Тәк жүріп, бекітілгенден кейін, ноқтады сынақ қылышқа қатнышны бекіткен, елкіде тұтқычылар вә доғыры тізімліке дөлет, доғырын назарат қылыш, башқұрыш идарысығы еліныды. Dövlət doğru nazarat qilish başqurish idarəsi tizimlikni tərtib boyunca ilan qılğandan keyin ilkidə tutquchi çoqum 6 ay içində yaşanğanlarga muvafiqlaşdırılğan nusxasının tushundirmasını əngə aldırışını tamamlab, əngə aldırış tamamlanğandan keyin işləsi boladı. Әнге алдырыш мүддеті өтіп кәсімі тамамланмыған болса, дөләт доғыры назарат қылыш, башқұрыш идарысыға еліғанда, бәлгілімі бойынша ноқтады сына қылыш тізімлікі үшчөрі әмәлдің қолдырлады. Абдуным райлық доғыры назарат қылыш башқұрыш идарысының алақыдар мәсулі мұндақ деді. Doğruni bazarga silish ijozatini ilkide tutquchilar asosiy gavdilik mas'uliyatini amaliylashtirib, tushundirmasini boshqurish va asrash xizmatini yaxshi ishlash kerak. Nazorat qilish, boshqurish tarmoqlari ilkide tutquchining elektronlik kod yoki siziqlik kod orqali elektronlik doğru tushundirmasi mukammal nusxasini ulashiga diqqat qilishni kuchaytirdi. E'lon qistirish, haq to'lash konopkasi qatorliq ahvollarning ko'rilishiga yo'l qo'yilmaydi. Doğru tushundirmasining har qaysi nusxalari bilan tasdiqlangan tushundirma nusxasining mazmuni birdek bo'lmaslik yoki tushundirma mazmunini o'z maylicha o'zgartirish qatorliq qilmishlar bayqalsa, qonun bo'yicha tekshirib bir taraf qilinib, noqtada sinab qilish xizmatining amaliylashib unum hosil qilishiga kafolatlik qilinadi.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Anla vatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Ve menin vatanım, Cumhuriyet Untumaydu sahipimizde uruş kahramanı Li Yanyan bilen tanışımız. Li Yanyan 1928 yılı 11 ayda Hebei ülkesi Changli nahiyasidagi bir namrat dehqan ailesinde tug'ilgan. Kichik turibla bay ailenin choshqalarini beqib bergan. 1945 yılı 10 ayda u Changchunda harbiy safga qatnashgan. Shuningdan e'tiboran inqilob safriga otlangan. Li Yanyan azatlık urushi, Shangshida banditlarni yo'qotish, Amerika jahongirligiga qarashtirib, Chaoshanga yordam berish urushi, chegara mudofaa urushi qatorliq cho'ng kichik janglarda 20 nach qitim qatnashgan. Liaoning Shenyang jangida u turishliq Zongdi Xishandiki to'sib zarba berish jangiga qatnashib, o'zidan nachi hassa ko'p dushman armiyasiga to'sib zarba berishga mas'ul bo'lgan. O, saddaşları bilen keçilip, yüzneçi çakırın ciddi harbi yürüş kılıp, iki putuğu taynıp, düşman avtomobili üstünün galip kelip, istikamını 3 gün çın saklap, koşunu kısımlanın düşmanın muhasirge elişi üçün kımmetlik vaktini kolgu keltürgen. 1951 yılı Li Yanyan pidayla kısmıgı ergeşip, Yalucan deryasının ötken. 10. ayda o pidayla kısmı malum yin 7. liyanının cıdavyanı bulgan. O turuşluk yin buyruğu binaen koldun ketken 346 putun 16 igizlik rayonu kayturumu zerbi bagen. Bir keçe keskin cankiliş arkalık putun yin 5 tağ çoksını kayturu valgan. Lekin kısımda ölüş yarılış naiti eğir bulgan. Düşmenle simsiz telegramı üskünüsünü parıltı vetkeşke yukarı bilen bulgan alakı üzülüp kalgan. Düşmenin nöbetleşip kılgan küçlük hücumu astıda Li Yanyan ilgiri kim olup 5 kıtım kısımını tertipke selip, 4 liyenini maslaştırıp can kılışkı teşkillep, küçlük rıgbetlendiriş şu ara arkalık kısımını galibi siri baturluk bilen algı ilgirilep, ciddi ehvalda aldıngı sepni turaklaştırıp, hatarını bir hatarlıkı aylandırışkı ilhamlandırgan. O kısımını başlap düşman istihkamını arka arkadan işgal kılıp, düşmanın neçkitimli kayturumu hücumunu çekindirip, Amerika armiyasının 600'den artık adımını etip öldürgen ve yaralandırgan.
1: Pidaila kısmı baş iştabi, yoldaş Li Yanyan, cengde galibi kılışta hel kılgıç rol oynadı deb baha bergen. Uruştan keyin onunğa birinci derecelik kahraman degen nam berilip, alahide hizmet körsetti degen şerepke erişken.
0: Li Yanyan Chaoshan jang meydanından zafer quçup qaytıp kelgenden keyin devlet müdafiye işlerige davamlıq atlanğan. 1979 yılı 50'den aşkan Li Yanyan çigara müdafiye uruşuğu katnışıp köp ketim aldıngı sep bazılarıgı çoğunkır çöküp, iki ketim üçüncü derecelik hizmet körsetti dep enge elinğan. O baştın ahır peşkadem kahraman, peşkadem partiye azası, peşkadem herbilanın inqilabi hısıltını saklap, hizmet körsettim dep mağrurlanmağan. Ezelden özünün töhpüsünü tılgı elip bakmağan. O mundaq degen, barlıq şan şerep yalğız mağalı berilgen.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yezi kent tam resimleri belki mürekkep bulmasılığı mümkün. Lekin bu şu cayga bulup mu balılarga tekimi rengdar muhit ilip geldi. Onlarının hoşal bolganlığını körüp bunun ehmiyetini çüşendim dedi.
1: Gauyan yani bir kıtım kıyılık derisi yukarı bolgan hırsızı duş geldi. Turpandaki bir ahalıyla Oltırak rayonunun sırtkı temi 15 metre ilgizlikte bulup boşluktu meşgulat kılışkı doğru kiletti. Fakat layihala 40 neçi bet kaydı özgertildi. Resim sızganda o toktumayı kaynigi çekinip nispetini görüp andın yamışıp çıkıp tanşetti. Bir dem çüşüp bir dem çıkarttı. O mındak dedi. Tamga yakın turganda umumi ünümünü körgülü bulmaydı. Yıraktın karagandıla andın çoğun küçüklük nispetinin muhafık ya ki emeslikige hüküm kılgılı buludu. Gauyan Allah'ı bir parça resim sızgan bulup turpanın bir temiga şehrinin ismi yazılgan. Hattatlık hat şekli addi ve körkem idi. Hazır o tam turpanın yeni yer belgesi bulup kaldı. Olmadık dedi. Her bir şehirde muşunluğu okşaş dakika noktası var. Tamı yazılgan şehir ismi sayahatçilerin bu şehirge bulgan

birinci təsiratı bolıp qalıdı. Turpanğa qayıtıp kelgen bir qancı yıldan buyan Gaoyang özünün qançılık türü işligenligi emas, belki tamdiki resimlerini kişilerin körüşüden ilham tapdı. O her qatım özü sızgan tam tövüdün ötkende birisinin şu yerde turup süratki tartıvat kalıqını körse könlü illiydi. O mındak dedi. Öz eserlerim arkalık sayacılarının azırak bolsumu keyfiyatını kötürsem muhitka azırak tüs koş alaymen. Bu men üçün yeterlik. Bir resim kalemi, bir tam, bir yaş yigit yurtuğu bolgan çoğunkur muhabbetini şehirnin muskuluğu sızıp kirgüzdü. Nancing'nin turpanga barguça o talantını özü tuğulup ösken bu tuprakta kaldırıp, rengarang rangla bilen yurtunun yepyeni kıyafetini culalan duruşunu talladı. Şunakla teğimi köp kişini tam resimleri aldı da kademini toktutup bu şehrinin ıllıklıkını düşünüş imkaniyeti iyi kıldı. Aşı körkem tamla sayacılarının turpanı tonuşu, Şincan'ı yaktırışıdaki bir köznekli aylına vatattı.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

0: Jonqa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.
1: Bu programını Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası bilen Avtonom rayonluk Sahiya Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom rayonluk Sahiya Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dersxanası, penni umumlaştırış sahibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

Bu sayfamızda doğru tüşendirmesini enik körelmeslik meselesi hel kılındı. Şinjang doğru tüşendirmesini yaşanğalarga muvafıklaştırış ıslahatını noktada sınav kılışını başladı degen haber dekıtınlardı buludu. Şinjang Uyghur Abdunum Rayonluk Doğru Nazaret Kılış Başkuruş İdarısının haberge asaslanğanda yakında Abdunum Rayonumuz doğru tüşendirmesini yaşanğalarga muvafıklaştırış ve tosalğısız kılış ıslahatını noktada sınav kılış hizmetini kanat yaydırıp Abdunum Rayonumuzdaki doğrularını bazarğı siliş icazdını ilkide tutkucularını noktada sınav kılışka katnışka rıhbetlendirip yaşanğalar miyiplarının doğru işiltiş ihtiyacını kandırıp doğru tüşendirmesini enik körelmeslik meselesini hel kılgan. Uxturuşnun telpige asasen, bu qitimki noktada sınav kılış dairesi bütün Abdunum rayondaki doğrularını bazarğı seliş icazdını ilkide tutkucularını kaplıgan bulup, dövlet doğru nazaret kılış, başkuruş idarisi ilan kılgan doğru tüşendirmesini yaşanğalarga muvafıklaştırış ve tosalğısız buluş ıslahatını noktada sınav kılış hizmeti layihesige asasen, daim işiltildigan, işçidigan, sırtın işiltildigan doğrular qatarlıq doğru yasalmaları talınıdı. İlkide tutkucular karxana ve tür əməliyitigi birleştirip, dövletnin noktada sınav kılış hizmeti layihesinde bekitilgen noktada sınav kılış usulü boyunca tizimge aldırıp qatnası buludu. İlkide tutkucularının doğru tüşendirmesi, belge avazlık anlatış mülazimeti, əmalar yazıqı uçuru bilen təminlişige ilham verilip, yaşanğalar, əmalar ve körüş kuvveti tosalğı uçurgan başka bimarlarının doğruni bihatar işiltişige kapaletlik kılınıdı. Təminligen kağız tüşendirmege karıta ilkide tutkucu münasifetlik yazış körsetmizmoni doğru nazaret kılış başkuruş tarmakları tasdiqlagan en yeni nuskudigi tüşendirme bilen birdeklikni saklış gerek. Uxturuşta mundaq teklif kılındı. Noktada sınav kılış hizmeti 4 qadam basqıçqa bölüp yolga koyuludu. Bu teşkillab seferver kılış, tizimlikni yollaş, tizimlikni ilan kılış, engi ilip yolga koyuşni öz içige aladı. Noktada sınav kılışka katnışını halaydıgan ilkide tutkucular tizimli tiş cedvilini toldurup Abdunum rayonluk doğru nazaret kılış başkuruş idarisige yollaş gerek. Tekşürüp bekitilgenden kiyin noktada sınav kılışka katnışını bekitgen ilkide tutkucular ve doğru tizimliki dövlet doğru nazaret kılış başkuruş idarisige yollanıdı. Dövlet doğru nazaret kılış başkuruş idarisi tizimlikni tertip boyunca ilan kılgandan kiyin ilkide tutkucular

Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə elektrolitlik su istimal qılış qızğınlığı sijil örləvatıdı. İqtidarlıq içimliklərini kündə içişki bulamdı degen məzmunda sözləb birimiz. Yaqında elektrolitlik su istimalının qızğınlığı sijil açdı. Əslədə, tən hərkət meydanlarda köprək işiltildiğən iqtidarlıq içimliklər ammının kündülük turmışıqa sınıp kirməkdə. Şunun bilen bile elektrolitlik su rastıla suunun oranını alalamdığı katarlık meseleler mi kişilerden dikkatini kuzgadı. Elektrolitlik su nemişçün dağ çıkarıdı. Künde içişki bulamdı. Mutakaslarının tonuşturuşça elektrolitlik suunun mahiyeti elektrolitlik içimlik su işken. Elektrolitlik suunun alkışkı erişedeki muhim halka, onun yukarı temperaturluk havarayda adam bedeninin su tuluklaş ihtiyacıga tekimi mas keledi kallıqıda. Yaz pesledeki yukarı temperaturda adam bedeni köp mıhtarda ter çıkırıp, xorap ketidigini pekat sulu emez, yana natri, kali qatarlıq organizmdan aylinişini saklaydıgan muhim elektrolitler. Nokul halda kaynak su içkende pekat su tolukluğulu buludu. Köp miktarda içkende bedendeki elektrolitlerinin koyukluğunu suyuldurup, başka iş, mağdursuzluğunuş, muskullar telip mağdursuzluğunuş katarlıq bir arımlıklarını peyda kılışı mümkün. Elektrolizlanğan su alaydı körünüşteki su tolukluğuş layihasıgı təvə bulup, kündülük içimliklerinin oranını alıdığan nərsə emez. O, yukarı temperaturda küçlük aptapka kakılınış, katlık hareket kılış katarlıq körünüşlerge hem de kızış, eğir derecede iç sürüş sebebidin köp miktarda terlep susuzlanğan kişiler topuğa hakiki maskeledi. Şehirdeki akli emgek kılgıcılar uzakraq oldurup hizmet kılıdı. Okuğucular kündülük dersi okuydu. Terleş çeklik buludu. İçişinin haceti yok. Uzak müddet köp miktarda içkende natri, kalinin kubul kılınışı ölçemden eşip getip,

0: metabolizm yükünü ağırlaştırıyordu. Mutlak növete bazardaki elektrolitlik suyunun süpüte tekşi bulmağaçka istimalçılar asalla hukum ticaretinin kıltıkağı çüşüp kalıdı. Bir kısım Vanhong mesulatlar elektrolitlik suyu depnem algan bulsumu ama elektrolit miktarı nahayt tüven. Şeker miktarı az emez. Mutakhasler şunu eskertudu ki istimalçılar talap seti valganda inçikliklik bilen farklandırışı, materyal sepleş cedveli ve uzukluk terkibi cedvelige noktalık karışı, tanşiliş, nispeti muvaffak, şeker terkibi tüven bulgan muntazım meslatlarını oldun talış gerek. Mutakhaslarının karışıca kelgüsü bir mezgilde yana nurgun elektrolitlik su yeni meslatları bazarğı kırdıken. Adetki istimalcılarına nispeten etkanda şamalga ağışıp istimal kılışının haciti yokken. İşiltişke maskeledigan halatni iniq tunup, aqlanı tallaş en muhimken.
1: Anglavatqanınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının tän saqlıqı zor baylıq programısı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi'nin anlaşılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışı tin abonuçlar terminalı da maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kaytı anlıqılı buludu.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar, bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca anlatış birimiz.
2: Aval, men ve minin vatinim, cumhuriyet unutmaydı. Men ve minin vatinim. Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti Katarlık alaylı sahiple devamlı diktinadı boludu. Dikkat kılgaysile.
3: Dilo ve kanun sahibimizde telefon numarına varız kılgılı bulamdı. Bağlaş mezmununu öz beşimcilik plan bir taraf kılışkı bulamdı degen mezmunu sözləp birimiz.
2: Amma üçün əməli iş kılıp biriş sahibimizde su sandıkını dezinfeksiyelip mikrop öltürüş vaxtıdı bolmadı. Teptiş əməldari İgiz Qəvətlik Olturaq rayında işkinci qetimlik su bilen təminləş bir xətərlikini çın közlüdü digən məzmun deyiktinladı boludu.
3: Əndi deyiktinla, bugünkü kanun sizge həmrah programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Əndi anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı Allahidə Səhibsi.
2: Cumhuriyetinin tarih sahipsige çaknıp durgan isimle oyulgan. Men ve minin vatinim, Cumhuriyet unutmaydı sahipimizde Yümin'nin hikayesini anlayımız.
3: Yümin 1926 yılı 8. ayda Tianjin Ningxi'da tuğulgan. 1944 yılı imtihandan ötüp Beijing daşöge kabul kılıngan. Mektepteki mezgilde neticesi baştan ahırı aldınkı orunda durup, Beijing daşöydeki köp yılladın boyan körülüp bakmağın yakşı okuğucu dəp etirap kılıngan. O pütüllay yeni cungu tərbiyelip

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Bu sahipimizde su sandıkını dezinfeksiyelip mikrop öltürüş vakti de bulmadı. Tattiş emeldari 8 kavatlık ultrak rayonunu ikinci kıtımlık su bilen teminleş bir hatarlıkını çın közledi digen mezmun diktinladı bulur. Ammanın içidigan su bir hatarlıkını koğdaş üçün bu yıl 3. ayda Karamay şehri Ceremulak rayonluk halk tertiş mahkemesi mesuliyetini ada kılış boyunca redke turguzup tek şürüş ceryanı da ikinci kıtımlık su bilen teminleşte sahiye bir hatarlıkını amevi menfaat boyunca nazarat kılış modeliği tayinip dilo yip uçunun baykıdı.
1: Dilo bejirgici xadimla Tavallik rayondaki köpligen 8 qavatlik ahallar Oltraq rayonuğa qarata naq meydanda tekşürüşni qanat yaydırıp, zapas suni asraş, kəsbkarlarının salahiyeti, dezinfeksiyelab mikrob öltürüş, tazılaş xatırısı, mudapya yandaş əsləhəleri, səhiyyə icazıdır rəsmiyeti qatarlıq axvallarını törmü-törü tekşürüp inıqlap, naq meydanda su bilen təminləş əsləhəlerinin yürüşü şalıtını tekşürüp, su bilen təminləş bihətə ligini nazarat qilish boshqurishdiki ajiz xalqlarni dal joyda bekitdi.
0: Inchikit hakshurish orqali tavallik rayonidagi bir qism egiz qavatlik ultraq rayonlarda suv saqlash sanduqlarini tozalab dezinfeksiyalab mikrob o'ltirish vaqtida bo'lmaslik. Suv bilan ta'minlovchi o'rinlarning sahiya ijozati rasmiyati to'liq bo'lmaslik. Kasbkorlarning sog'lomlik isbotining vaqti o'tib ketish, bexatarlik muhofizati, yondosh aslahalari buzilish, kam bo'lish qatorliq masalalarning saqlanganligi, ichidigan suv bexatarligi yashirin xavfi saqlanganligi. Tavallik rayonidagi aholilarning ichidigan suv sog'lomligiga bevosita tahdid solganligini jazmlashtirdi.
1: Radki turg'izib tekshirishda bayqalgan bexatarlik yoshirin xavfiga qarata bu mahkama qonun bo'yicha ma'muriy ommaviy manfaat da'vosi nazoratchiligi tartibini boshlab aloqador ma'muriy mas'ul tarmoqlarga taftish taklifnomasi tuzib tarqitib, funksiyalik tarmoqlarining nazorat qilish boshqurish vazifa mas'uliyatini chingitib, boshqurishdagi kamchiliklarni to'liqlab, ikkinchi qaytimliq suv bilan ta'minlash asoslarining sahiya qoidasiga qattiq selish turib, sistemalik maxsus tuzashni qanot yoydirib, tavallikidagi ikkinchi qaytimliq suv bilan ta'minlashni yurishtirish, asrash, boshqurish xizmatini doimlik qilibplashtirishiga haydakchilik qildi.
0: Aloqador ma'muriy tarmoqlar yuksak ahamiyat berib, tez ovoz qo'shib, ikkinchi qaytimliq suv bilan ta'minlash bexatarlik yoshirin xavfini maxsus tuzash xizmatini umumiyizlik olg'i siljitdi. 8 ayının 19 günü bu mahkeme memuri tarmaqlarının yazma tüzütüş cevabını tapşırıp aldı. Tüzeş neticesini tekşürüş üçün 9 ayının 1 günü dilo becirgüçü xadımla tüzütüşünü kaydı tekşürüş boyunca nəx meydanda tekşürüp eniklaşını kanat yaydırdı. Növbette, təvəlikdiki işqi çetişlik oltıraq rayındaki ikinci qetimlik su bilen təminləş əsləhələrini qiliplaşdırıp tüzütüş pütülləy tamamlandı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görish,

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın kanun sizge hemrah programımız bacağını çişbeduk. Tekimi köp mezbulani solution terminalini şürüp anlısanla boludu. Yak durup anlıgının lağı rahmet.

0: Kadirlik dostlar, bu kadimik programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz. Gülün vatkan yezi kentlerine nezer sahipimizde yezi sayahitinin terakiyatı Şincan'ın yezi kentlerini güllendirişge küş koşduğun yeni motorga aylandı digen mezmun diye ihtimalatı buludu. Kaltıs beş mahirleri sahipimizde Arşan nahiyesi Angilik Badri Toz Korto kenti partiye açıksın şucisi pürü mesuliyetini zimmege elip netice yaratıp əsli məqsədini saxladı digən məzmun deyiqtinladı bunudu. Yezi iyiliki yeza deyikallarga alaqları fıçırlar seyipimizdə 2030-ci ili dövültümüzdün açlıq universal işləp çıxırı çıxdılar neş...
1: Güllünü vatkan yezik həndləgi nəzər.

Radiyuan oğucuna. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nezer seyipimizde caylarga bir yezi kent sayahitinin terakiyatını körüp kelimiz.

Küz günlerinde Ürümçi şehri Midun rayonu Tiyeçango bazarı Tiyeçango gerbi kentindeki Cangyu dalıda konuş bazıda deldarıklar yeşillikli pürgengen bulup sayacılar ormanlıkta seyli kılıp balılar kuşal oynağı atattı. Net 100 kilometre yıraklıktaki Çapçal Şibe Abdül Nahiyesi de bazar avatlaşıp mezzelik tamlarına kuş yedi dımakka urulup durattı. İlgiri Şincan'daki Nurgun yezik kentler fakat tabi menzirge tayınıp sayacıların gelip kılattı. Sayacılar hem işe dağga kılıplı kitip kalattı. İstimal kılıp toktaş vakti kıskı bulattı. Bugün künde dalıda konuş bazı callandı. Konu bazar özgertildi. Sehra aramgahlarının süpüte aşırılıp derecesi östürüldü. Sicil yitildirilgen köp kıl kesip altı sayacılarının turuş vaktini uzarttı. Bargan serim mol işi vatkan istimal sinişi, İkim miktarını tedirici, ikim kaldırışka aylandırıp, yezi kentlerini güllendirişke yeni hareketlendir güç güç koştu. Yakında 33 yaşlı Ürümşehir ahalisi Liu Tingting Maksus Cangyu dalıda konuş bazısına gelip, balısı üçün bir meydan tağ dalıda konuş toğulgan gün yığılışını planladı. Liu Tingting mundak dedi. İlgiri balamın toğulgan günü ötküzüşte aşkandın ayrın hanı zakas kılıp, bir ayıl kişileri bir vaxt tamak yaydıq. Tağ dalıda konup tolgan gün ötküzüş yığılışı ballarını təbiyyatki yakınlaştırıp kalmay, yana kiçik dostlarını bir oynaşıq təktib kıladı. Keypiyat duyğusu ve sınaş duyğusu en önemli opçı kızanıştın teximi yaxşı. Bugün günde köpçülük çökme sınaş şekildeki yezken istirahat istimalını teximi yaş gördü. Şehir Suudi Çemberkinin varan sürümlerden yırak durup, yezi kışlaklardaki tağ ormanlarının ləzzetini iskılalaydı.

Yılda mol bolgan çökme sınış türlerine tayınıp dalılı konuş bazısı tezden şehir etrafıdaki yezken istirahatinin yeni kızık noktası aylandı. Canyu dalılı konuş bazısı dalılı konuş köngül içiş, kolektif faaliyet, tetkikat, ögünüş katarlık köpkül kesip altını biriktirdi. Üstelge da penci, tonur, kaup katarlık Şincan'ın mezlik tanımları koyulgan idi. Irak'tan kelgen mihmanlar, haqiqi dehqonlar taomlarga egiz tekkach, Janubiy Shinjong yezi kentlarining o'zgacha sahro qaynab turmushini his qildi. G'izlanish oraliqda sahro oromgohi Shinjong naqsh usul nomerlarini o'rlash turdi. Shodiyoning muzik sadosi yangrab, artistlar larzon usulga tushdi. Mehmonlarimiz zo'r qiziqish bilan ularga qo'shildi. Guyuan istirohat dehqonlar oromgohining bosh qurg'uvchisi Dilshod Qodir mundaq dedi. Hazır bargan sür köp sayacı daki aklı şekildeki sayat kılıç bilerli kanaatlıp kalmay, çökmüş sınaşka teğimi intiladı. Biz kentin sehra menzirsigi tayınıp, has yemek şimek örüp adet nakşı usul sehra aramgayını yoğurup, sayacılarını hem dihkalarının tamakını tetiş, milli için nakşı usullarını körüş, Janubiy Shinjong'daki yez kentlerinin menzirsini teğimi hakiki yez kılıç imkaniyeti yıkıldı. Sanji şehrinin Sengon Bazırı Ergun kentindeki Çüntiyen Mivi Köktat Üzüş Bakçısı'da Şın Nigo, Yang Jiaomi, Laza, Hanga Katarlık 20'ne çıkıl Mivi Köktat bəs bəsdi pişti. Erkaysi caylardan kelgen sayacılar bu yerge gelip sive götürüp üzdi. Mivi Köktat Üzüş Bakçısı'nın yendiki Çüntiyen Sehra Aramgayı bulup sayacılar üzüp bulgan Mevi çivi kök tatlarını bir demdala aşkandı pişiklap üstelge çıkırsık tapşırıp bədi. Mevi kök tat üzüş baktısının mesulü Yuan'dan mundaq tonuşturdu. Mevi kök tat üzüş baktısı mevi üzüş, yemek içmek, dalıdı konuş, aram ilişim bir gəbirleştirgen bulup, mevi kök tat pişidigan pəsildə 60%'ın artıq mihman mevi üzüşünün xuşarlıqı niyiz kılış üçün kilodu. Tak dalıdı konuştun, mevi kök tat üzüş baktısı Yine sehra aramgahı gıçı karmakı adetkide köründüğün bu yezi kent menzirleri kesip altını yuğurup derisini özdürüş arkalık sayacılarını tutup kılıp sınaş tuyğusu arkalık istimalığı türkü bulup şu cayının iktisadi terakiyatı küç koştu.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo yuvanı uçuna. Hem de kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Arşan ayısı Angelik Bazri Toz Horto kentti partiyaya çeksin şucisi Pürünün mesuliyetin zimmigi elip netice yaratıp əsli məqsətin saklıqallıqı toğırsızdiki ilk ayısını sözləp birimiz.

Şunun bilen onun da signalını küçeytip, bir vasıta tarkıtış, bonkutu oruntuş oyu peyda bulup, çarımçılık rayıblarını doğru signalı bilen kaplaşını işe aşırışını ümit kaldı. Lahiyeni bekitken dinkin, türü derhal kent kalırlarını başlap, yazlık yaylakı çoğunkur çöküp, çarımçılarının işlep çıkırış durmuştaki alaklı işe bolgan ihtiyacını en çikir hedki torbozdi. Signalının küçüklükini nokta mı nokta ölçep, kayıt kayıt seliştirip, nek meydanda tekşürüp ölçep, bivası tarkıtış ponikteni en yakışık kuraştırış noktasına tağladı. Şunu bilen bile o köp terepki katırıp haberleşiş, üskünler bilen teminleş, soğudgarlarını odulaştırıp, üskünün lahiyesi, üskünün bazısını kayıt kayıt seliştirip, kent kolektifinin çeklik meblağ dairesi içinde kuruluş lahiyesinin yakışlarını tağlayıp, her bir kolektif meblağını delcayığı işletiş giderişti. 2017 yılı Toz Horto Kenti Parti Yayıcı İkisi'nin şucisi bulgandım bu yan, pürü asasi katlamda yıl startıp, kent ahalları aldıra vatkan, kaynılı vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlerine dair meselelerin için közlep, küçep, bütün kent yollarını umumizdeki katıklaştırışını başlamçılık bilen tamamlap, kentin hava uçuk köldürü üstü beşini topu çağın besip gidiğen, yağmur yakan külleri layığı minilip getirdiğen ikonu kıyafetini özgertti. Köp kitim kolektifine başlayıp sırkı çıkıp, tekşürüp, ilgar bakmıcılık teknikisini ögünüp, çarımcılarının çarımın malının neslini yakışlayışını alğı silcetti. Bugün künde kent kolektif ıksadi yokluktan barlıq gelip, puhtı kadem bilen zor yup, 2025 yılı 700 bin yöntem açtı. Pürü puhtı hizmet istili mesuliyetini ada kılıştı ki, gavdilik neticesi tayinip, memleket bu için Münevver Komünistik Partiye azası, memleketlik emgek nemuncisi, Altın Rayın bu için Münevver Komünistik Partiye azası, Altın Raylık emgek nemuncisi katarlık, köp türlük şereplik namlarına erişti. Kent kadrlarının rolü boran çapında ammağa daldı bulup biriş. Bu pürü daim iğizdin çürmeydiğen söz. Hürevinin kelgüsüge nispeten in ümidi var. O mundak dedi. Pensiyaga çıksam izsil kent kılıp, yurttaşlar üçün davamlı mulazmet kılımen. Yaylak köçüş yolunu remont kılıştın ciddiyet haberleşiş üskünlerini sepleyip tarkıtış kıça. Yine signalını küçeytip bir vasıta tarkıtış ponkütü kuruluşunu planlaş kıça. Hürevinin her bir türlük tedbirde çarımçılarının ihtiyacı çın közlünüp, yezi kentlerinin terakiyat emniyetine birleştirilip, çarımçılarının yaylak güç yolu kadem mi kadem ravallaştırılıp, işlep çıkış turmuşu tekme hatırcam kılındı. O hudi yaylakta kat kötürüp durgan mayak tek partiyanın illiklikini yetküzüp, gəmxorluk ve ümidini yaylaktaki her bir çarımçının kalbigi sındırdı.

Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Milleti Ortaq Gavdis Eğini müstehkemlep, Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi kuruluşunu algı süreyli.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

5 yıl yaşaş nispetini 10%'ten 97%'ten köpürekki yetküzdi. Bu kisellik tuncu davalıp sakaytkılı buludugan akkan kesil bulup kaldı. Bunca muhim doğru karta Wang Junyi patnit iltimas kılıp köp bul tammedi. O davalaş layihesini aşkarla bütün dünyadaki bimarlarının hemmesini işilteleydiğin kılışını oyledi. 2024 yılı 100 yaşkı yıkılaşkan bu bovayga Cumhuriyet ordunu berildi. O özüne ait adı kılıp, ben ömrümde pekat birleşini tamamladım. O bolsumu bimarlarga mesul buluş dedi.

9 ayda devletin 4 tarmıqı birlikte lahiye besip tarqıtıp şal, buğday, qonaq, dadurnun toluq tənərq suğurtısı ve terqisliq kirim suğurtısı qatnışış külümünü kengaytıp açlıq köp çıxılğan nahiyelerinin nahiye derecelik suğurt haqqı yardım pulunu üstüge eliş nisbetini tədirici tüvəllitip açlıq terqoçı dehqan kapalıtını teqmi aşırış, yükünü teqmi yenikletiş aydınlaştırıldı. Sugurtu kanda katnışıdı. Üç kıl şekil var. Birinci, kentki ayışıp bir tutaş beceriş, terikçilik, bakımçılıkların merkezleşiş mezgilide kent uhturuş kılıp uçurlarını bir tutaş toplaş. İkinci, özü sugurtu şirketini izleş. Sugurtu katnış müddetindeki hizmetçi kadınlar kentki kilip aile mu aile beceriş. Üçüncü, torudu beceriş. Bazı sugurtu şirketleri veyşin amuvi supsu aşkan bulup yan telefonda uçur toldurupla sugurtu katnış kıl buludu. Meyli kaysıklı şekil bolsun, ak tapşırıp bolgan dinkin soğur tek ispatını yaxsı saklaş gerek. Apet körülüs kandak töyleydim. Ondak iki işini isanızda çıkan tutun. Birinci, dilonu vaktide məlum kılıp, soğur şirketine telefon kılıp, ya ki kentki yardımcı soğurca eğitim. İkinci, nek meydanını saklap, soğur şirketine kilip, tek şürüp ziyan

Yakında Bügür nahiyesi yılda bir kıtım kilidan közlük yaylak köyçüşünün kütübü aldı. 140 min kalı koy əgri Bügür'e tağ yolunu boylap, tağ davalardan eşip, əyvet bilen kışlaka karap çepi vatattı. Köyçüş koşuğunu tağ dallarga sozulgan bulup, körünüş nahiyet əyvetlik edi. Yaylak köyçüşünün oğuşluk elip, berilişi kapalı tıklış üçün, bu nahiyedeki çarımsızlık yokum mudab yak adımları bütün musabıda etretki ağışıp koğdap, yokumluk kişiselliklerini közdüp ölçeş, baş kuruş, perbiş kılıç, yardım kılıç, yüleş, katarlı hizmetlerini inçki kanat yaydırıp, çarımçılarının yaylık köyçüsünün bir hater, mokum, tertiplik buluşa bütün küçü bilen kapalı tıkıldı.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Kirby Porti, Kamerun, hatta Pütkül Otur Afrika işgilemci rayonudun Gevniye koltukluğu bir iştiki muhim dervazı bolup kaladı. Bu, bunundan 15 yıl ilgiri Kamerun zontuğu Paul Biya'nın Kirby Çonkur Su Porti türünün birinci karar kuruluşuğa ol seliş sözü de oturgu koygan ümidi idi. Bugünkü künde bu tasavvur riyalıqa aylandı. Yakında muhbir Kamerun'un Canobi Çong rayonundaki Kirby Port'a birip ziyareti bolganda, port'a kırıp yük kaçılaşını kütüp durgan maşinlarının neçik kilometre uzunlukta ücret tutup getkendikini. Lıq yük besilgan avtomobillerinin port'tan çıkıp, işki ülkelerge karap ketip atkallıqını gördü. Bu port'ni Jongo Port Kuruluşu Çeklik Mesuliyet Şirketi hüddüge alğan hem de ticaretge katnaşkan. Jongo Port Kuruluşu Otur Kısım Afrika Rayonu Şirketi Kamerun Devlet Türü'nün baş direktörü Gugabo muhbirge mündaq dedi. 2011 yılı biz Kamerun Tür Nak Meydanı'nı kelgen çağda tar çığır yolda yol boyu silginip mağa eduk. Port kuruşku tallangan jayda pekat bir kichi kumluk sahili ve bir neç parça xadı taşnalı körgülü bolatdi. Bu bir neç parça xadı taş, dəl aldınqı başkışlıq təkşürüp ölçəşdən kiyinki port kuruş oranını tallaşdiki bəlge cəsim. Google bu mündaq dedi. Portnın birinci başkışlıq kuruluşunun müddeti 2011 yılıdın 2014 yılıqıca. İkinci başkışlıq kuruluş müddeti 2019 yılıdın 2024 yılıqıca boldi. İlgirki xadı taş ve kiçik sahilla bugünkü künde sanayet rayonunu öz işçiga alğan, kölümü 26 000 hektar kilidigan Gevniye koltukudaki mervayetka aylandı. Muhbir ziyaret kılvatkanda kuruluş oranını közden keçirvatkan Kirby Porti sanayet rayonu ul əsliha türünün məsuli Patrick Mopila Ayşe bilen uçuruşup kaldı. Ayşe muhbirga mündaq dedi. 2018 yıldan bu yan Port Sanayet Rayonu 400 milyard otur Afrika franki meblağ jalıp kılıp 90'dan artıq makallışış icazat namısı tarqatdı. 18 karxana ticaret başıldı. Bu rayon dəslapki plandaki 455 hektar əşya obrut rayondan tərəqi kılıp hazırki kölümü 4000 hektar kilidigan universal sanayet rayonuğa aylandı. Ayşe mındaq dedi. Portning yük sanduqi kirgizüş çıqırış miqdari 2025 yili 555 mingdan eşip ketdi. 2024 yilidagi umumi yük transport miqdari 12 million 700 ming tonnadan aşdi. Mal kirbi orqali Gabon, Otur Afrika Jumhuriyeti, Chad, Kongo Brazzaville va Ekvator Gvineyasiga toşuldu. Xalqaro suv transporti magnatining qo'shilishi portning ta'sir ko'rsatish iqtidorini yanama kuchaytdi. Mülçerleşimce, kelgüsü 15 yılda sanayet rayonu yana 900 milyon Amerika doları mevlağ çalıp kılıp 150 min bivasta ve vasitlik iş oranı yartışı mümkün. Tün perdesi yiyilganda yırahtın nezar salsanız, pütkül port sansız çıraklarda yop yoruk görünüdü. Muhbir port sırtıda ücret tutup port kırvatkan yük avtomobili şoperi Yaya Abu Bakar'ını gördü. O, 1992 yıldan başlap mal toşuqı başlagan. O, hazır Kirby Porti teximi kolay, iş beceriş önümü teximi yukarı dedi. Ätsi muhbir Jongo Portinin oranığı geldi. Port kuruluşu ve ticareti, şu jayının ul əslihalarını yaxşılapla kalmay, yana bir türküm yerli

Kadirlik Dostluğun Avat Kırınlar Sənət Səhnisi programımızın davamlaşdırımız. Yoxurda Tukallar namlı Kazakça naqşını anladık. Hem de Könüldük Muhabbet namlı Moğolca naqşını huzurumağı sunumuz.

Kıdırlı dostlarına batkınanlar, Sincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı. Programımızda her millet halkının adır nakşı muzikleri huzurun adı bulu atıdı. Davamlı esil köylerimiz huzurun adı sunumuz. Hem de köyül aramın adı buluduğunu, ana yurtun güzel bir köy namlıq nakşı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qilib, izchillashtirib, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqori sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreyli.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu sayfamızda doğru tüşendirmesini inek körelmeslik meselesi halkılandı. Şincan doğru tüşendirmesini yaşanğalarga muvafıklaştırış ıslahatını noktada sınaklaşını başladı degen haber dekhtanlardı buludu. Şincan Uyghur Abdunum Rayonluk Doğru Nazaret Kılış Başkuruş İdarısının haberge asaslanğanda yakında Abdunum Rayonumuz doğru tüşendirmesini yaşanğalarga muvafıklaştırış ve tosalğısız kılış ıslahatını noktada sınaklaş hizmetini kanat yaydırıp Abdunum Rayonumuzdaki doğrularını bazarğı siliş icazdını ilkide tutkucularını noktada sınaklaşka katnışka rıhbetlendirip yaşanğalar miyiplarının doğru işiltiş ihtiyacını kandırıp doğru tüşendirmesini inek körelmeslik meselesini hel kılgan. Uxturuşnun telpige asasen bu qetimki noktada sınaqlış dairesi bütün Abdunum rayondaki doğrularını bazarğı seliş icazdını ilkide tutkucularına kaplıgan bulup, dövlet doğru nazaret kılış başkuruş idarisi ilan kılgan doğru tüşendirmesini yaşanğalarga muvafıklaştırış ve tosalğısız buluş ıslahatını noktada sınaqlış hızmı

0: يورتقان ماهنور نياز توغرسو دي توختلمز
1: يارقن اسم سايبمز ده 90 يلار ده تغلغان تام رسامي غويان بلن تونشمز
0: برغرامımız يانا شنجان راديو تيليفزيا ستانسنن يانا تاراتقسي سلو شتين ابونجلا تيرمينال ده ماس قدم ده انلتلدو هم ده هر وقت الگركي برغرامالاني انلغلي بولدو
2: Şinjan'daki yığılıkla.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi süratki elip işleyen 4 kısımlık Adimiyet Hüccetlik filmi 4 pasıldaki Şinjan 9. ayının 27. günüden 30. günü geçe her günü keşte Şinjan Süni Hemrah Televiziyası Katarlık Supola'da körüstülüşkü başlıydı. Bütün filmde bahardaki hayatlık, yazdaki ösüş, küzlük osul, kışta saklaş bayan tomur kılınan bulup, bir yıl vakt serp kılınıp, Cenubi ve Şimali Şinjan'ın umumi körünüşü süratki elinip, dikkat, munbet tuprakta yıldız tartkan 8 grupa adli emgekçile, igilik tikli güçüle ve turmuş kovdu güçülerle merkezleştirildi. Filmde, Hem Turpan Karızı'nın süzük bulak suyudun ozuklanan bostallıkla, hem ili tağlarıdaki dalıda gülge intilip şırını koğuluşu vatkan hesel herisi bakkuçlanın siması, hem Pamır İgizlik'deki yazlık çarvıçlık meydanıda yanırgan lerzan padıçı nakşisi, yani Akkaba'nın katma kat ormanlıkının küz benzerisi bilen Hotendeki mivigi tolgan 10,000 moğluk anarlık biri. Yani Bağraş Kölü'deki muz yerip belik tutuş, Barköl Yaylıkı'daki kışlık turalgula'daki meştin götürülgen kaynak turmuş bar idi. Töt Pesil'deki Tağ Deryalı adetki kaynak turmuş menzirisi bilen öz ara sınışıp, yeni devredeki Şinjan'ın adimiyet cehetki uzun yögemi resmi namayen kılıngan idi.
1: Yakında Şinjan 12. nöbetlik özgüce meyve mesulatları Aksu, Soğudu Yermenkisi ve 3. nöbetlik Alma Medeniyet Sayahat Üzüş Pesli Paaliyeti Aksu Vlaytı'nın 10 su nahiyesinde başlandı. Bu nöbetlik paaliyette İpek yolu da Hüşit tarılıp mul husul tebriklendi. Şinjan meyvelerinin Hüşit'i hemme aileye kırdı. Başlayımı kılınıp, Aksu'nun özgüce bağ ormancılık kesbinin terakiyat neticileri merkezlik namaya kılındı. Her kaysı nahiye şehirlerinin tunuşturgucuları nöbet bilen sahneye çıkıp, öz cayının bağ orman baylıqı ve medeniyet sayahat özelliğini tunuşturdu. Nah meydanda şöbe meydan uğul nişi tesis kılındı. Meyvelerini tetip sınıqıcılar bağlarına kırıp, emeli vaqtta bivası körüstüp, asası yığın meydanındaki aziz mihmanlarını başlap, bağlarını bulut seylisi kaldı. Bununla mas kademde olma üzüş isil sayahat liniyası ilan kılınıp, 1000 bağdın meyve üzüş, 10,000 kişi yığılıkını tetiş temisindeki meyve üzüş paaliyeti birli vaqtta başlandı. Kün nurunun yeterlik, keçi bilen kündüzünün temperatura farkının çok buluşu ve muzluğunun ergen suyu bilen suğuruş bu cayını ismi cismağı layık, Şinjan'daki yakşı bağqa aylandırgaçka, altın közdeki aksu sayahatçilerinin bağlarına kırıp, çürük hem tatlıq meyvelerini öz kolu bilen üzüp tetip bekişini kütü atattı.
0: Yakında 4. nöbetlik 2026 yıllık Şinjan Kartun Bayramı, Ürümçi İktisat Tekniki Terakkat Rayonu'daki Şarjı Çöğen derecenin taşkırı avlaydı başlandı. Rangdar Kartun Celipkar Şinjan başlayımı kılınan bu körgezmige, Şinjan işçi sırtıdaki saha cemiyetle, Ali Mektep'le, hem Kartun Karhallır'dan bulup cemi 50'den artık orun katlaştı. Abdunum rayının ictimai penli umumlaştırış türüdeki muhim netici buluş süptü bilen 34 kartun eser nek meydanda tuncuk etim koyuldu. Zozun tanının garipki kılgan sepiri, Koyulundaki küçük kahramanın rivayeti Katarlık eserle küçük köznek arkalık Şinjan hikayesini yakşı sözledi. Kalbimdeki cungu kızılı, ikinci bölüm, kartun eser kobul kılış musabıksı da Bütün memleket boyunca 28 ülkenin 1102 eseri tavşırı verilen olup, bu nöbet tallanan nadir eserle merkezlik körgezmi kılındı. g'ayri moddiy madaniyat murosi karton bilan uchrashdi. Kusan

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Ayşe'nin ünüp dan tutup onga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilə. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Yarımızı ozuqlandırıp kəlməkte.
4: Jonxua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümü rəsim kəbi, Mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 90'ıncı yıllarda doğulgan tam ressami Gaoyang doğrusu da sözlep birimiz. Turpanın koçuları da manganda nurgun tamının rengdar tam sızmalar bilen toşkallıkını, əslideki addi koçu mənzirisinin yepyeni tüske kirgeldikini, nurgun sayacını bu yerge kelip daka kılıp hatırı süratki çüşke gelip kılgalıkını körgülü buludu. Bu tam sızmaları Gaoyang'ın koludun çıkan. O turpallık 1994 yılı tuğulgan, 2019 yılı Nanjing sanat şöyani üner sanat kəsbini pütközüp, 2020 yılı yurtıgı qaytıp gelgen. Yeni okş pütközgende Gaoyang Nanjing'da bir mezgil turgan. O tordun Şinjan'ın tez terakki kılıvat kalıqını körüp, kızıqıp kaldı. O, nemeli digen bilen yurttum. Özümnün artıqçılıqını cari kıldıralaydıgan caylarımı ba. Qaytıp gelip bir mezgil közetkenliğin pürsetinin nahiyeti zor işkerlikini bayık edim, dedi. Yurttığı qaytkandin kiyinki tüncü türe, turpandiki bir seyli sayahat bağıtısını omumizlik güzelleştiriş boldi. Layhalaş, resim sızıştın tartıp, kuruluşunu tamamlaşkıca Gaoyang oğuşluk tamamladı. Kuruluş tamamlanan şu günü, bağcı rayonu tamlarının kül rengdin, rengaren tüskü kırgerlikini görüp, o intayın memnun boldi. Əsərini tamamlığanda qəlbimdə muvaffaqiyyət duyğusu peyda boldu. Bağçı rayonu ticaret başlığandan kiyin sayacılar nəhayət razı boldu. Bu minin tanlığan bu yolumni müstəhkəmlədi. Keyinki bir qancı yılda Gaoyang'ın rənglik sızma əsərləri tədirici halda turpanın çoğun kiçik koçlarına tarqaldı. Yalqın tağ, karız, buyluq qatarlıq, mənzər

0: نامونچ شخص بولوپ باھالاندی. او ئىتتىپاقلىق كۈچ. بۇ يولدا ئىزچىل ماڭىمەن دېدى. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
1: يىگىرمە ئۈچ يىللىق كونا كارخانا كامفيان شىركىتى دۇڭفاڭ بېيلى ئوزۇقلۇق تەتقىقات ئورنى بىلەن بىرلىشىپ تەتقىق قىلىپ چىققان كوزىر مەھسۇلاتى ئادەمگىيا زەھبە زىجىن لىڭرى تەركىبىدە سۆسۈن چېچەكلىك بېيدا تالقىنىغا ئىچىتىلغان قىزىل گۈرۈچ تەركىبىدىكى موناكولىن كى كاتخىن پولىفېنول قوشۇلۇپ ئىشلەنگەن. كامفيان شىركىتى 23 يىلدىن بۇيان ئادەمگىيا زەھبەگە كىرەش، شاپتۇل مېغىزى، پالما مەرزى، بەرغەمۇت قاتارلىق 10 نەچچە خىل دورىلىق ئۆسۈملۈكنى بىر بىرىگە ماسلاشتۇردى. ئادەمگىيا زەھبەنى ھەر كۈنى ئىستېمال قىلىپ بەرسە قۇۋۋەت تولۇقلايدۇ. كامفيان شىركىتىنىڭ فۇپىنزى، ۋەيچاڭكاڭ، مەيشۇ، فاڭكاڭنىڭ، خۇاچاڭفەي، جىنموجىڭ، گۈل سامساق، ياۋا چىلان ئۇرۇقى، ئەنجى، يېگەن قاتارلىق كۆپ خىل مەھسۇلاتى خېرىدارلارنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. خوش خەۋەر، شىنجاڭدىكى كامفيان مەھسۇلاتلىرىنى مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا 9 ئاينىڭ 24 كۈنىدىن 10 ئاينىڭ 2 كۈنىگىچە مەھسۇلات سېتىۋالسا سوۋغات قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلىدۇ. سوۋغاتلىق كۆپ، تېزدىن پائالىيەت قاتنىشىڭ. گوشۇ، لىنجى، دىكى كالتسىي، ئەنتاڭ، رەڭگۇسۇ قاتارلىق بىر قىسىم مەھسۇلاتلاردىن بىرىنى سېتىۋالسا بىرىنى سوۋغات قىلىشتەك ئېتىبارلىق پائالىيەت ئۆتكۈزۈلىدۇ. كونا خېرىدارلار يېڭى خېرىدارنى دۇكانغا باشلاپ كەلسە مۇكاپات بېرىلىدۇ. كامفيان شىركىتىنىڭ مەسىلە سوراش قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana Kanfuyan şirketi Dongfang Beyli ozuqlıq tədqiqat orını bilan birləşib tədqiq qılıb çıxan kozır məhsulatı Adamgiya Zəhbə. Zijin Lingri tərkibində sözün çeçəklik beydə talqınığa içitilən qızıl gürüş tərkibindəki monakolin ki katxin polifenol qoşulub işlənən. Kanfuyan şirketi 23 yıldan buyan Adamgiya Zəhbəyə kirəş, şaptul miğzi, palma mərzi, bərğamut qatarlıq 10 nəçə xil doğruluq ösümlükünü bir-birə maslaşdırdı. Adamgiya Zəhbəni hər gün istifadə qılıb bəsə quvvət toluqlaydı. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Veichangkang, Meishu, Fengkangning, Huachangfei, Jinmujing, gül samsaq, yavı çılan ırkı, enci, yigen qatarlıq köp kıl mahsulatı xeridalarının etiraf kılışı verişti. Hoş haber, Şincan'daki kanfuyan mahsulatlarını mahsul seçiş dükkünde 9 ayının 24 gündün 10 ayının 2 günü geçe mahsulat seçiş varsa soğukat kılış pahaliyeti ötküzdü. Soğukatlı köp, tezden pahaliyat katnışın. Goşu, linci, diki kalsi, enttan rangusu qatarlıq bir kısım mahsulatlarının birini seçiş varsa birini soğukat kılış tek etibarlıq pahaliyet ötküzdü. Konu xeridalar yeni xeridanı dükkanı başlap kese mukapat verildi. Kanfuyan şirketinin mesle soraç kızıq liniye telefon numarı 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana Kanfuyan şirketi Dongfang Beyli ozuqlıq tədqiqat orını bilan birləşib tədqiq qılıb çıxan kozır məhsulatı Adamgiya Zəhbə. Zijin Lingri tərkibində sözün çeçəklik beydə talqınığa içitilən qızıl gürüş tərkibindəki monakolin ki katxin polifenol qoşulub işlənən. Kanfuyan şirketi 23 yıldan buyan Adamgiya Zəhbəyə kirəş, şaptul miğzi, palma mərzi, bərğamut qatarlıq 10 nəçə xil doğruluq ösümlükünü bir-birə maslaşdırdı. Adamgiya Zəhbəni hər gün istifadə qılıb bəsə quvvət toluqlaydı. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Veichangkang, Meishu, Fengkangning, Huachangfei, Jinmujing, gül samsaq, yavı çılan ırkı, enci, yigen qatarlıq köp kıl mahsulatı xeridalarının etiraf kılışı verişti. Hoş haber, Şincan'daki kanfuyan mahsulatlarını mahsul seçiş dükkünde 9 ayının 24 gündün 10 ayının 2 günü geçe mahsulat seti varsa soğukat kılış pahaliyeti ötküzdü. Soğukatlı köp, tezden pahaliyat katnışın. Goşu, linci, diki kalsi, enttan rangusu qatarlıq bir kısım mahsulatlarının birini seti varsa birini soğukat kılış tek itibarlıq pahaliyeti ötküzdü. Konu xeridalar yeni xeridanı dükkanı başlap kese mukapat verildi. Kanfuyan şirketinin mesle soraç kızıq liniye telefon numarı 400-666-1185.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish barlik Jonghua o'g'il-qizlarining o'rtaq intilishi. Davlatning birligini qo'g'dash, Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish barlik Jonggo xalqining o'rtaq mas'uliyati.
1: Синжаң радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan radyo televiziye stansının kanun sözge hemrah programımız bacağını çişbeduk. Tekimi köp mezbulani solution terimlerini şürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tuprak programısını anlayışlarını karşılığınız. Ben Perhat Ömer.

Radio anlaşıcılar. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nezer seyipimizde caylarga bir yezi kent sayayitinin terakiyatını körüp kilimiz.

Küz günlerinde Ürümçi şehri Midun rayonu, Tiyeçango bazarı, Tiyeçango gharbi kentindeki Cangyu dalıda konuş bazıda deldarıklar yeşillikli pürgengen bulup, sayacılar ormanlıkta seyli kılıp balılar kuşal oynağı atattı. Net 100 kilometre yıraklıktaki Çapçal Şiba Abdül Nahiyesi de bazar avatlaşıp, mezzelik tamlarına kuş yedi, dımakka urulup durattı. İlgiri Şincan'daki Nurgun yezik kentler fakat tabi menzirge tayınıp sayacıların gelip kılattı. Sayacılar hem işe dalga kılıplı kitip kalattı. İstimal kılıp toktaş vakti kıskı bulattı. Bugün künde dalıda konuş bazı callandı. Konu bazar özgertildi. Sehra aramgahlarının hüspeti aşırılıp derecesi östürüldü. Sicil itildirilgen köp kıl kesip kalattı sayacılarının turuş vaktini uzarttı. Bargan sırrı mol işi vatkan istimal sinişi, İkim miktarını tedirici, ikim kaldırışka aylandırıp, yezi kentlerini güllendirişke yeni hareketlendir güç güç koştu. Yakında 33 yaşlık Ürümşehir ahalisi Liu Tingting Maksus Cangyu dalıda konuş bazısına gelip, balısı üçün bir meydan tağ dalıda konuş toğulgan gün yığılışını planladı. Liu Tingting mundak dedi. İlgili balamın toğulgan günü ötküzüşte aşkandın ayrın hanı zakas kılıp, bir ayıl kişileri bir vaxt tamak yaydıq. Tağ dalıda konup tolgan gün ötküzüş yığılışı ballarını təbiyyatki yakınlaştırıp kalmay, yana kiçik dostlarını bir oynaşıq təkdip kılıdı. Keypiyat duyğusu ve sınaş duyğusu en önemli opçı kızanıştın teximi yaxşı. Bugün kündə köpçülük çökme sınaş şəkildeki yezken istirahat istimalını teximi yaş gördü. Şehir Soda Çemberkinin varan sürünlerden yıraq durup, yezi kışlaqlardaki tağ ormanlarının ləzzetini iskılalaydı.

Yakınki 2 yılda mol bulgan çökme sınış türlerine tayınıp dalılı konuş bazısı tezden şehir etrafıdaki yezken istirahatinin yeni kızık noktası aylandı. Canyu dalılı konuş bazısı, dalılı konuş, köngül içiş, kolektif faaliyet, tetkikat, ögünüş katarlık köpkül kesip altını biriktirgen bulup, hazır sayacılar sınaş, keyfiyat ve mulazmet için hak töleşini tekme halaydan buldu. Bazının mesulü Wang Ziwen tunuşturup mundak dedi. Yürüyüşlükte mükemmelleştiriş, türlerini beytiş, muhitini alalaştırış arkalık, bazımız bir kıtımlık seyli sayat kılıçlarını bir kadar mokum istimal topu aylandırıp, şunun bilen birli yeni şucaylıkken ahalarının işgı oruluşu oturduğu bu oldu. 9. ayın 3. günü çüşte Kaşgar şehir ahalisi Ma Kei Chiang Tianjin'den kelgen tukunini elip, Yopoğun ayısının Yopoğun yesi Karı Üzmü kentindeki Guyuan istirahat Sehra Aramgaya geldi. Oyda da del direkler sayı taşlap durattı. Üstelge da penceyi tonur kavup katarlık Şincan'ın mezlik tağımları koyulgan idi. Irak'tan kelgen mihmanlar, hakiki dehkalar tağımları iğiz tek geç, Cenubi Şincan yezi kentlerinin özgeci sehra kaynap durmuşun iz kıldı. Kızalmış arlıkta sehra aramgahi Şincan nakşı usul numaralarını uğurlaştırdı. Şadiyanın müzik sadası yanırıp artıslar lerzan usulu düştü. Mihmanlarımız zor kızıkış bilen onlara koşuldu. Guyuan istirahat dehqonlar aramgohining bosh qurg'uvchisi Dilshod Qodir mundaq dedi. Hozir borgan sayin ko'p sayohatchi doka qilish shaklidagi sayohat qilish bilan qanoatlanib qolmay, cho'kmi sinoshqa tegmi intiladi. Biz kentning sahro manzarasiga toyinib, xos yemak-ichmak, urf-odat, noqsh usul sahro aramgohini yugurib, sayohatchilarni ham dehqonlarning tomoqini tetish, milliycha noqsh usullarni ko'rish, Janubiy Shinjongdagi yez kentlarining manzarasini tegmi haqiqiy yez qilish imkoniyatiga ega qoldi. Sanji shahrining Sangong bozori Ergun kentidagi Chuntian meva ko'ktot uzish bog'chasida Shang Yigu, Yang Jiaomi, Laza Xanga qatarlıq 20 xil meva ko'ktot bas-basti pishdi. Har qaysi joylardan kelgan sayyohlar bu yerga kelib siva ko'tirib o'zdi.

Meyve köktat üzüç baksın yendiki çün tiyen sehra aramgayı bulup sayacılar üzüp bulgan meyve çivi köktatlarını bir demdala aşkandı pişiklap üstelge çıkırsık tapşırıp bədi. Meyve köktat üzüç baksın mesulü yüenden mundak tanıştırdı. Meyve köktat üzüç baksın meyve üzüç yemek içmek dalıdı konuş aram ilişim bir gebleştürgen bulup meyve köktat pişirgan pesilde 60% artık mihman meyve üzüç nokşalıqı niyiz kılış üçün kilodu. Tak dalıda konuştun, meyve köktat üzüç bakt sığıtsa, yine sehra aram gahiyyıca karmakka adetkide köründüğen bu yezi kent manzarları kesip altını yuğurup derisini özdürüş arkalık sayacılarını tutup kılıp, sınaş duygusu arkalık istimalığı türkü bulup, şu cayının iktisadi terakiyatı küç koştu.

bu tuproqni gullandirimiz. Har kishi qalbida bordur shundoq bir parcha yer. Munbat tuproq programmamiz orqali orzu etizingizga yo'l ochamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Munbat tuproq programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Тияншан итікіде сансызлыған юрек вәтін білән тән соқу атыды. Әмді мән вә менің вәтінім. Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпіміз бойынша Тияншанның жанубы ши. 2005 yılı yazda Şinjan'da şöyne əmdili pütküzgən Əysacan Nizamdın Dövlət Elektri Toru Bortala Tok bilən təmirləş şirkətinin xizmətçisi bu oldu. Tunca aylıq maaşı 600 yulaşını etdi. O, bu bir qatar isimlarına qarab bir adamın küçünün aman çək buluduğalıqını Tunca qetimiz qıldı. Əgər hər bir adam hər ayda bir yön iyanı qılalısı çö. Bu, 23 yaşlıq yaş konvertni ko'targuncha xizmatdoshlarining ishkini bir-birlab chekdi. 2006 yili 3 oyda u tunji qaytimda to'plangan 1244 yuan iyon pulni har millatdan bo'lgan 23 oilasi qiyinchilik bor o'quvchining qo'liga tutqizdi. Dastlabda ba'zilar uni uyun qo'yibotdi deyishdi, ammo bir cho'ng ona bo'xtisini ichib 30 tangini bir-birlab sanab uni tutqizdi. Cho'ng ona ancha ko'p xat tunmaydi. Faqat birsining yaxshi ish qilayotganligini bilib, u bir kishilik kuch chiqarishni o'ylagan edi. Shirkat partiya komitetining shujisi uningga siz yolg'iz ishlayotmaysiz, biz tashkil, siz olg'a ilgirlasangiz, biz tirak bo'lmaymiz, dedi. Oradan 20 yil o'tib ketdi. Bir yuan piloni bo'yicha jami 2 million 200 ming yuandan ortiq iyoni to'planib, har millat ommiga 4400 odam qaytimdan ortiq yordam berildi. Yardımga erişkuchlar maktab darvozasidan chiqqandan keyin yana yangi iyoni qulg'uchlarga aylandi. 2026 yil 8 ayının 31 kuni Aysajon 2-chi turkumdagi Jungodagi yaxshi kishilar tizimlikidagi boshqalarga yordam berishni xushchallik deb bilguchlar tizimlikidan o'rin oldi. Mamlakat bo'yicha millatlar ittifoqi taraqqiyotidagi bu namunchi shaxs Anam kichigim dilla manga başqalarının qiyinçligini körgende qanchilik yardım qılalısaq, şunchilik yardım qılgandılar, könlümüz xatirjem boludu deytdi, dedi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Pırak programı bu hiç anlayış bəyədik. Anlığınınla rəhmət.

Süyümlük kişik dostlar, bu sahibimizde küzde şebnem köp yedi. Küzdeki şebnem bilen yazdaki şebnemden kandak okşamasılığı var diyen temide toxtılıp ödümüz. Kişik dostlar, silah mobay kıdınlamı, küz kilişi bilenler ətigende sırtkı çıkanda o çöplenin yopurmaqları, gül bərgileri de parqıraq durgan şebnem barğanzırı köp yedi. Oxşaşla şebnem bolsa mı, küzdeki şebnem bilen yazdaki şebnemden zadı kandak pərqı ba? Bugün biz bu kichkina bilim to'g'risida da to'xtalib o'taylik. Yozda saharda biz mo shabnamni ko'ralaymiz. Biroq yozda temperatura yuqori bo'lg'ashqa, quyosh azroq ko'tarilsa, issiq quyosh nuri tushib, shabnam nayti tezla parga aylanib yo'qab ketadi. Yozda shabnam tez keladi, tez ketadi. Xuddi aldirab tinab mehmon bo'lib kelgan kichik mehmondek. Küz kelgende oxşamaydı. Küz kitse temperatura tihimu tez tövallaydı. Keçi bilen kündüzünün temperatura pärqi bıraqlı çoğuydu. Keşten temperatura tövallaydı. Havadiki su pari soğuk ösümlik yopurmaqlarığı degip, uyup yup yumulaq küz şebnimini hasıl kılıdı. Küz şebnimideki su tamçıları tihimu çoğun, tihimu tolgan bulup, ot çöplenin yopurmaqlarığı esilip, mervayittek süzük görünüdü. Yeni bir roşan pärqba. Yazdaki şebnem köpünce nepiz bir qavat, inçike kiçik boludu. Küzdeki şebnem tamçıları tihimu qeylin boludu. Onun üstüge közlük şebnemnin yetiveliş mahareti naidi küşlük. Kuyaş azraq kötürlgen taqdırdı mu, onun közlük qiymayı yopurmaq üstüde kalıdı. Bir dämdila keçip ketmeydi. Kuyaş toluq ısıganda, andın asta-asta parğı aylınıp yokaydı. Xalq arasıda köz şebnemi aq bolsa, ot çöple boluq üstü daydıgan gepba. Qadimgilar buni odatdan tashqari qimmatlik narsa deb qaraydi. Lekin bu yerda kichik do'stlarga shuni eskartamizki, qo'linglar bilan shabnam suyini ichmanglar. Shabnam suyi qarmoqqa nayti pokiz ko'rinsimu, amaliyotda ichiga chang to'zon va bakteriyalar chaplashib qoladi. Faqat yiroqdan huzurlansanglar bo'ladi. Kichikkina shabnam dal tabiatning kuz pasligi yezib bergan belgisi. Kechi bilan kunduzning temperatura farqidan marvoyitdek shabnam tomchilari paydo bo'ladi. Qanday kichik do'stlar, sirliqmikan?

0: ilida dal joyda qo'yib berdi. Bu Oqsu daryosi vodisining at yozi qurg'oqchilik, yozda o'lchilik, kuzda suv qis bo'lish, qishda qurib ketishda qiyin vaziyatni taltukus o'zgartirdi. Har yili Tarim daryosiga 3 milliard 420 million kub metr ekologik suv yetkazib, Oqsu daryosi vodisidagi 6 million 800 ming modun ortiq etizni sug'urishda suv kamchil bo'lish masalasini pasaytirdi. Yana vodi bo'yidagi 12 million 900 ming mo to'g'roqlikni sug'urdi. Abdonim rayonlik suvchilik nazarati partiya guruhining a'zosi muavin naziri Li Jiang mundaq dedi. Davlatning 15-5 yillik yirik plan programmasida zamonaviy suv to'g'ri qurishni tezlatish aniq o'tirg'i qo'yildi. Cho'ng jilg'ining texmi zo'r qimmati davlat suv to'g'ri uchun g'arbiy qismda oshqushluq tugun barpo qilish. Ilgari janubiy Shinjongda ko'pincha oboroyiga qarab suv ishlatiladi. Hozir cho'ng jilg'a va boshqa tugun qurilishlarni tang o'rinlashtirish, davlat suv to'g'rini yuqori qatlamdan loyihalash, etiz eriq boshlarini minglagan 10 minglagan oilalarni tutashtirib, suv orqali shaharni, yerni, odamni, kasbni bekitish ishqashdi. Uning qo'g'daydigini faqat bir daryoli emas. Texmi muhimi janubiy Shinjongning suv bexatarligi, ochliq bexatarligi, ekologiya bexatarligi va energiya bexatarligining strategiyalik tövən chekidan iborat.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz muxbirlari Li Ming, Rin Chichao xabar qildi. 15-5 yil mezgilida avtonom rayon teriqchilik ishlab chiqarish o'rinlashtirmasi va sort qurilmasini sijil a'lolashtirib, yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidori va sifat unumini o'stirib, mamlakat bo'yicha muhim a'lo sifatlik ochliq, yog' ishlab chiqarish ta'minlash bazasi va rayon o'zgicha afzal yezigilik mas'uliyatlarini ishlab chiqarish ta'minlash bazasi qurishni tezlatishni planladi. Hozir dal kuzgi bug'doyni muvofiq mazgilda terishning ochqushliq mazgili. Obod nohiyasi hozirgi foydali bo'lgan tuproqning namlik ahvoli va yaxshi havo rayini ching tutib, engiz yerga 270 ming modun ortiq kuzgi bug'doyni mashinalashtirib terish xizmatini umumiy yuzlik boshladi. Obod nohiyasining yangi yiriq bazri Shoqur kentidagi dehqon Sulaymon Abduriyim mundaq dedi. Hozir yezigilik mashinalarining mashg'ulot unumi yuqori. Bir yilda 2 qatim terish andesini qo'llansak, yerdan to'liq foydalanilgani, kirimni texmo kapolatga ega qilgani bo'ladi. Bug'doy ko'mmi qonaq, Shinjongning yetakchi ochliq ziroati. Shinjong bultur 10 milliard jingdan ortiq sap ochliq yotkab, navbatda mamlakat bo'yicha sap ochliq yotkigan 7 o'lka avtonom rayonning biri bo'lib qoldi. Bütün memleketini açlık, paxtı qatarlıq, köp miqdarlıq yezigilik məsulatları və özgeçə əvzəl yezigilik məsulatları bilən köləmləşdirib təminləş Şincanın alayıda əvzəllikigə aylandı. 15-5 yıl məzgilədə Şincan bu təminləş iqtidarını sıcıl məqumlaşdırışını nişanladı. Plan bo'yicha 2030 yilga borganda Shinjongning ochliq mas'uliyati 52 milliard jing atrofiga yetib, yilgi o'tiri hisob bilan Shinjongdan yotkab to'shiladigan ochliq 10 milliard jingdan oshdi. Paxta mas'uliyati 5 million 600 ming tonna atrofida muqimlashib, a'lo sifatlik paxtaning egilgan nisbati 50%ni ko'proq yetdi. Meyve mesulatı 15 milyon 500 bin tonna etrafıda muqumlaşıp, tavar meyve nisbeti 86%'nin yukarı buluşunu saklaydı. Abdonim rayonlik partiya komiteti yezi xizmeti ishxonasining müdiri, Abdonim rayonlik yezigiliki yezi nazarati, partiya grupsining shujisi Shi Yingzhou mundaq dedi. Teriqchilik ishlab chiqarish o'rinlashtirmasi va sort qurilmasini yanima a'lolashtirib, hosil miqdori, ishlab chiqarish iqtidori, ishlab chiqarish ekologiyasi, hosilni oshirish, kirimni ko'paytirishni tang tutib, yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidori va sifati unumini sijil o'stiramiz. Chorvachilik avtonom rayonning an'anaviy afzal kasbi. Shundoqla go'sh, tuxum, sut ta'minoti kapolatli qilib, dehqon chorvachilarining kirimini ko'paytirishni ilgari surishdagi muhim kasb. 14-5 yıl mezgilide Şincan memleket boyuca çarvıçılıkı dair 9 maddılık siyasetini başlamçılık bilen ilan kılıp, maliye yardım poli, pul muamili cihetini kollaş, kesip arkalık yöleş katarlık bir katar siyasetle arkalık çarvıçılık terakiyatının asası halatını mokumlaştırdı. Abdonum rayonluk partiya komiteti yezi xizmet işxanasining daimiy muavin mudiri, Abdonum rayonluk yezikliki yezi nazoratining muavin naziri Shu Tao mundaq dedi. 15-5 yil mezgilida chorvachilikni gullandirish harakatini yo'lga qo'yishni tutqi qilib, chorvachilikda ko'lamni kengaytirishdan sifat unumni tang o'stirishga burilishga turtki bo'lib, 2030 yiliga borganda Abdonum rayonining go'sht umumiy mahsulotini tirishib 2 million 350 ming tonnadan oshirib, zamonaviy chorvachilik taraqqiyotining yangi andisini umumiy yuzlik barpo qilamiz.
0: Stansimiz xabari. Bu yıl 1-ci ayın 8-ci ayıca Şincan'ın özgeci meyve eksport vəziyeti küşlük bulup, eksport miqdari 186 min tonluğu yetip, bulturku şu məzgildikidin 17%. Eksport somisi 2 milyar 490 milyon yuan yetip, 27.7% köpeydi. Altın küzde meyvelerinin xuşidi ətrapqı taraldı. Alatau portida türküm-türküm üzüm dövlət darvasından çıxırılıb, məmləkət sırtı bazırıqı toşulmaqda. Portiki nazarat qiliş, başquruş tarmıqı, yeni, trik, asan puzuladıqan yez iqlik məhsulatları, yeməkliklərini təbəlik cayda təkşürüş yeşil yolu içib, çəklimizsiz kelişib, tamujundun ötküzüş kapalıdını yol qoyub, eksport qılındıqan yez iqlik məhsulatlarını türkümgə qeydim qayırıb təkşürüş ıslahatını umumlaşdırıb, karxanının kelişini saqlaş vaxtını otur hesablən 70% qısqartdı. Alatau Hongshin Xalqara Yük Transport Vakalatçiliki Çeklik Şirketinin mesuli Liu Dongyi muhbir qımındaq dedi. Kesip beceriş vaxtı ünümlü qısqırab, üzümünün ziyan uçuraş ahvalı azıyıp, meyve eksport kesipi bilen teximi yüreklik şoğulunuş işençimiz küçeydi. Şincan bağbancılık kurulmasını sıcıl əlalaşdırıp, meyve süptünü zor dərəcədə östürüp, meyve eksportunu sıcıl aşırıp, meyve eksportu 30 neçə dövlət və rayonunu qapladı. Bunun içində yanaq, əla süptü bilən eksport tizimlikdə muqim birinci orunda oturdu. Eksport somisi 1 milyard 240 milyon yuan yetib, meyve eksportunun 49.8%-ni egilib, bulturku şu məzgildikidən 34% köpəydi. Şincan mevqeni özgeci bağbancılık əbzəlikigi koyup, çət əlgi setiş yolunu üzlüksüz raballaşdırıp, çət əlgi setiş yürüşlük sistemisinin dəridisini östürdü. Port tügünü, aviasiya yük transportu, ölçəmləşkən əngi elinqan bağ qatarlıq, əla süpətlik baylıqını birləşdirib, Cungu Yavrupa Asiya növbəçi poizi, soğuk saxlap toşus zənciri məxsus poizi, yük transport ötdü ayrıplanı qatarlıq, köpqil çıqra halqıqan transport şəkligi tayınıb, əla süpətlik meyvini 48 saat işidə, Şincandın tez çıxırış, çətəl bazarlarqı bevası yetküzüşünü əməlgə aşırdı. Manas nayası Lanzhouwen bazarının Wangjiazhuang kentindeki ambarda yeni saqlaş bağısının meyve ayrış, tallaş axımı liniyası da işçiler yeni üzülgen işbarxan taş almasını dərəcik ayırıp inçki tallab, uğrab kaçılab ambarğı kırgızıb, Şarkı Canobi Asiya, Otra Asiya bazırğa əvət işki təyirlab atatdı. Baza, ilğaş pişiklaş pəslədə kentki 100 nartuq ahalını işki qobul qıldı. Kent alısı, Joshua Sui mındaq dedi. Künüge 200 yuan iş şaqı berdi. Şikayetek işlesem 12 min yuan tapalayman.
1: Stansımız xabri. Şincan Tianlai Shangniu yemeklik çeklik mesuliyet şirketi yakında. Şangang Alaydı Memuru rayonu yemeklik muhit tazlıqı mahkemesinin enige elip tekşürüşten ötüp, Şangang'ı təmirleydiğen, tonlatılığan yeni kallı göşü işlep çıxırışını enige aldırı salayetiye muvaffakiyetle erişti. Bu, Şincan'ın əla süpətlik tonlatılgan yeni kalı göçini Şangan bazırıq bivastı yetküzüş icazdi yol xeti alğalıqıdın deyirək verirdi. Şangan, göç məsulatlarının süpəti, işləb çıxırış tərtibi, yeməklik bir xətərlikiyə qatdıq tələb qoyudu. Шинжаң Тянлай Шяңниу Емеклік Чәклік Мәсуліет Шіркіті Шанганны Гөш Мәсуолатлары білен тәмілі салайтыны муапықиятлық қолығы кәлтіріш үшін 2 елдің көпірек вақыт сәріп қылып, Шанганның ижазет өлчімігі тоғырылынып, үйгініш, тәрбиялаш, тәртіпні

0: əlalaşdırış və sistemini tüzətişini sistemili qanat yaydırdı. Alatau tamışnısının yardım verişi, yölüşü, yetəkləşi də təkşürüşdün oğuşluq ötdi. Şirkət işləb çıxırış zavutunun başlıqı Yang Zhengjun mündaq dedi. Şanganlı təminləşini itiraf qılışının boz oğısına aiti yukarı. Biz Şanganlı təminləş ölçümünü əst aydıl tətqiq qılıb, oqub, qayt-qayt öyəndik. Münasibətli xadımlarını tərbiyəlidik. Bu il yana 120 milyon yuan məbləq silib, kim almaşdırış öyünü özgərtişdən, sexnin qatdıq detal dərəcəsini östürüş, xadımlarını tərbiyələşkicə, əmmini yukarı ölçəm boyucə elib bardıq. Yakın kıyılardan buyan Bortala Moğol Abdonum Oblasti, göğüş kalısı kesbinin tipini özgertip derecesini östürüşünü sıcıl alığı sürüp, ölçemleşken, kölemleşken bakımcılıkını zor güç bilen terakki kıldırdı. Bu kıtım karxana muvaffakiyetlik halda Şanganlı temelli salayetiye erişip, bütün oblastının özgeçe dehkançılık, çarvıçılık mesulatlarını Şincan'dan çıkarıp memleket boyuca yukarı derecelik bazarı yüzlendirişken küçlük hareketlendirir güç küçük koştu. Bortala oblastlık yezgiliki yezi idarisi partiya grupsının azası Manat Beyk mundak dedi. Yakın yıllardan buyan Bortala oblastımız dikkatini göç kalısı kesbinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışkı merkezleştirip, neslini yakşılaş, kölemleşken, ölçemleşken bakımcılık, tekniki mulazımıt katarlık noktuluk algılarga köp noktudun küçep, 50 mingden artık göç kalısının neslini yakşılıdık. Tiyanlay çarvıçılıkı tayinip, sünni akıl bilen tarkılış şekli birleşken endizi de, Bordalmagan kalılarga karta dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleştek, hemkarlık, bakımcılık endişesini yolga koyup, karxana birtutaş kalı menbesi, ölçemleşken yemkaşak ve bütün ceryallık tekniki yetekçilik bilen teminlep, bordalmagan kalılarını hemkarlışıp yakıp, 12 bin kalını bordap, oblast boyuca göç kalısının kölemleşip, bekiliş nispetini 48.5% östürdü.
1: Әмді ijodiy aql yozumichilikdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Qarmay bulut hisoblash kasb bog'chisiga makonlashgan Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati cho'ng sonliq ma'lumot va sun'iy aql texnikasiga tayinib, aql mol doktori davolash supisi barpo qilib, chorvachilarni uydan chiqmaydi. Chorvalarni kasbiy diagnoz qo'yish, davolash mulozimatiga tez erishtirish imkoniyatiga ega qildi. Kali qo'yga kesal tegsa, mol doktorini saqlashning hojati yo'q. Chorva uy qushlarining kesli to'g'risida yon telefonda maslahat so'rg'ili bo'ladi. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati barpo qilgan aql mol doktori davolash supisida xos bilim ombori barpo qilingan bo'lg'achqa diagnoz qo'yish davolash loyihasida sohaning kasbiy materiallari oldin elinadi. Uningda AI diagnoz qo'yish, mutaxassislar maslahat berish, yaqin atrofdagi mol doktori kasal ko'rish, hayvonot dori do'konini izlash, laboratoriyada tekshirish, mutaxassislar tizimlik qatorliq ko'p xil funksiya to'plangan. Baxmich faqat kasallik alomatlarini deb berib, suratni abassa yoki ovozliq paranglassa, aql mol doktori davolash supisi tez suratda dastlabki ayrib diagnoz qo'yish va bartaraf qilish taklifini berdi. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkatining tur direktori Jang 4-chi oyda Jungu hayvonot kasalliklarining oldini olish tizginlash markazining yetakchiligida aql mol doktori davolash supisining darajasi o'stirilib, davlat hayvonot kasalliklarga aql diagnoz qo'yish supisiga o'zgartirildi. Supiga mingnacha nopozlik mol doktorining kliniklik tajribasi to'plangan. Дәл жайды бәлгі қойып түшендірілген типик кесәлдіклерінің 200 мүн парчыдың артық сүрті кіргізілген. Білім амбірі, мұтахасислер амбірі, сүрет амбірі бірләштіріліп, чарба өй құшылырдығы 670 нәтчіқіл кесәлдікіні пәріқләндіріш вә диагноз қойышқы ярдан беріш ішқашырылған. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati bazar бөлімінің директорі Yu Jianhua Hozirgacha aql mol doktori davolash supisi tizimlatganlarning 120 mingdan oshganligi. Mulozimat doirasining Shinjong, Yunnan, Henan, Heilongjiang hamda Shangang, Omen, Taybin qatorliq rayonlarni qoplaganligini tanishtirib bundoq dedi. Bu yumshoq material orqali birinchi safdagi

苏森林这是不吹牛，踏实地区走一走，香甜的瓜果最可口，文化厚重属风流，西部名城占鳌头，邺城的石榴大有名，

2026-yili 7 ayının 1 günüden başlap yolga koyuldu. Gireleşme, mahalle muhiti kuruluşunu ilgiri sürüp, her millet amma billi yaşap, billi öğünüdüğün, ortak kurup, ortak bahirlendiğün, billi işlep, billi köngül açıdığın cemiyet kurulmasını mükemmelleştireyli.

0: Üçüncü türküm generatorlar grupsi toğrulaştırılıp tok çıkardı.
1: Birinci aydın 8-ci aygıca Şinjan'ın özgeçi meyve eksport vaziyeti güçlük bolup, eksport miktarı bultırık şu mezgildegiden 17% köpeydi.
0: Şinjan, əla sıfatlik toğultulgan yeni kalı göşüne Şangang bazırgı bebası yetküzüş icazeti yol xita aldı.
1: İcadi akıl yasımıcılıktın Şincan'ın nezer sahipimizde akıl mal doktoru davalı süpsinin çarvıçlık rayonundaki koy kalılarının sağlamlıkını kovdukallıkını tanıştırımız.
0: Devlet bayramı yetip geliş aldıda otkaştek 5 yoltozlu kızıl bayrak, Tianşan'ın canıp şimalı da cevlan kılıp, çoğun küçük koçlarının hemisi de Cungu kızılı namayen boldu. Emdi haberle anlanla.
1: Hazır. Yeni hediye arkalık yeni musafiri yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping, ela mulazimet importini teşebbüs karlık bilen köpeytip, bilim kücümleşken mulazimet eksportini köpeytişki ilham verip, Cungu'nun çoğun pazarı pırstı arkalık, dünyaya yeni terakiyat hareketlendirgüç küçük koşuş, yukarı sıfatlı terakkiyat arkalık bütün dünyaya tehimi köp, tehim yakşı cungu mulazımı tıkılış kerek dep görsetti. Şincan mevkani, bir belbak bir yoldaki yadroluk rayon buluştak. Rayon orunu evzellik iki koyup, etraftaki devletler bilen emeli hemkarlıkını sıcıl çonkurlaştırıp, mulazımeti yenilik yartıp, terakkiyat yeni kuvveti yeteldirdi. Cungu Radyo Televizya Toğru Guruyu Şincan Payçaklık Şirketi'nin hizmetçileri, Cungu Kazakistan Tunca Kıtım Emkarlışıp Söğretki Algan, sizni yeni etip rayon halkara davalaş emkarlıkının mezmununu beytimiz. Şincan kiyinki kademde medeniyet sayahatçılık hemkarlıkı yeni endiste devamlık yenilik yaratıp etraftaki devletleri yüzlengen halkara davalaş süpüsü kurup pentechnika, maarif hemkarlıkı yeni yukarı pellisi berpa kılıp köp katlamlık ken sahalik halkara hemkarlıkını çonkurlaştırıp mulazimeti yenilik yaratıp terakkiyat kuvveti yetildirip Şincan mulazimeti yeni evzellik yetiştirişini nişanladı.
0: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şucisi, Abdonum Rayonunun reisi, Abdonum Rayonluk Bexatar İşlep Çıkırış Komitetinin müdiri Erkin Tunyaz, tünü gün çütünkin, Abdonum Rayonluk Bexatar İşlep Çıkırış Komiteti ve Apetti Mudafiyeliniş, Apet Zinini Yenikletiş, Apettin Kutkuzuş Komitetinin umumi yığınını riyasetçilik kılıp başladı. Yığında baş şuji Şi Jinping'in bexatar işlep çıkırış, apette müdafiyeliniş, apet zihnini yenikletiş, apettin kutkuzuş hizmeti toğrusidki mohim bayanları ve mohim yol yoruğu, tasdiqi yol yoruğunun ruhi çoğunkuru ögünüldü, ızcıllaştırıldı. Memleketlik bexatar işlep çıkırış, sin yığınının ruhi ızcıllaştırıldı, emeliyleştirildi. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin oralaştırışı asasen, Abdonum Rayonunun nöbetki bexatarlık vaziyeti tahlil kılınıp, hüküm çıkarıldı. Devlet bayramı mezgili ve 4. fesildeki bexatar işlep çıkırıştaki noktalık hizmeti oralaştırıldı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şucisi, Abdonum Rayonunun daimi muavin reisi Can Yingçün, memleketlik bexatar işlep çıkırış sin yığınının ruhini yetkizdi. Yığında bunu onlar gösterdi. Yolda Xi Jinping yadroluğundaki Partiya Merkezi Komiteti bexatar işlep çıkırış ve apette müdafiyeliniş, apet zihnini yenikletiş, apettin kutkuzuş hizmetine yüksek ehemmiyet verdi. Cayla, tarmakla, oralla, işkini tikleştinin el kılgış ehemmiyetini çoğunkuru özleştirip, işkini kogdaşını kat'i iş kaşırıp, halkını, hayatlıkını hemmeden ala bilişti çıntırıp, siyasi mesuliyetini puhtu zimmisi gelip, bexatar işlep çıkırış hadislerden çoğunkuru sabah gelip, dikkatini, noktalık sahibi ve aşkışlık halkılarını merkezleştirip, en kat'i pozisiye, en güçlük tedbir, en puhta stil, cevapkarlıkını en katlı sürüştürüş arkalık, hakiki kol silip kıyınığı tegiş kılıp, bexatarlık hayıp hatırını baş kurup tizgillip, bexatarlık yoğuşurun hayıpını tügitip, eğer pevkulladı zor hadisinin kat'i alınılıp ve onu tosup, ammanın hayatı, mal mülük bexatarlıkı ve cemiyet umumiyetinin mukumluğunu hakiki kogdışı gerek.
1: Yezgilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpet önümünü östürüp, memleketin

anılarına kartılgan kolaylaştırış tedbiri katarlık köp kıllaşkan baş deyimi şekildi ki yürüyüşlük mulazimetini yolu koygallıkını tonuşturup mındak dedi. Dikkatimizni karxonalarının bütün hayatlık devriyelik idi ki terakkiyat ihtiyacını merkezleştirip yukarı önümde becerildiğin bazarı icazeti muhiti yaratıp işini yukarı önümde bitirişini şıkaşırdık. Zencirsiman karxonalarının icazetki erişişini kolaylaştırış, icazet namı bilen kinişkini birlikte beceriş, atonum rayonunun veriş, başkuruş, mulazimet kılış ıslahatını çoğunkurlaştırıp bazar icazeti bozulgusunu tövelletiştiki muhim tedbir. Bu türlük ticaret asası gevdilerini kuruş, ticaret kılış cihette teyhmu hatırcem boluş imkaniyeti iki kıldı. Can Yu, Abdonum Rayonluk Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi'nden memuri işlem mulazımıdaki tordu bir tutaş beceriş, birli şiktin kiriş köp bulganda birlik etim katraş ıslahatını çunkur ili görsürüp karhanıla ammanın kenişki bilen icazet namı beceriştiki köp terepki katraş kayıt kayıt katraş ve kiriş salayeti icazetliği erişken bilen ticaret icazetliği erişelmeslik mesele.

0: Şinjan radio televiziya stansiyasi suratga olib ishlagan 4 qismliq odamiyat hujjatlik filmi 4 fasldagi Şinjan 9-oyning 27-chi kunidan 30-chi kunigacha har kuni kechda Şinjan sun'iy hamroh televiziyasi qatorliq supalarda ko'rsatilishga boshlandi. Butun filmda bahordagi hayotlik, yozdagi o'sish, kuzlik husul, qishda saqlash bayon tomir qilingan bo'lib, bir yil vaqt sarf qilinib, janubiy va shimoliy Shinjongning umumiy ko'rinishi suratga olinib, diqqat, munbat tuproqda yildiz tortgan 8 guruhpa oddiy amgakchilar, igilik tiklik uchilar va turmush qo'g'dug'uchilarga markazlashtirildi. Filmda hem turpan karızının süzük bulak suyudun ozuklanan bostallıkla, hem eli tağlarıdaki dalada gülge intilip şırını koğuluşu vatkan hesel herisi bakkuçlanın siması, hem pamır iğizlikideki yazlık çarvıçlık meydanıda yanırgan lerzan padıçı nakşisi, yani Akkaba'nın katma-kat ormanlıkının küz benzerisi bilen Xotendeki meyvege tolgan 10,000 moğluk anarlık biri. Yani Bağraş Kölü'deki muz yerip belik tutuş, Barköl Yaylıkı'daki kışlık turalğuladaki meştin kötürülgen kaynak turmuş bar idi. Töt pesildeki tağ deryalı adetki kaynak turmuş menzirisi bilen öz ara sınışıp, yeni devredeki Şinjan'ın adimiyet cahetki uzun yögemi resmi namayan kılıngan idi.
1: Yakında Şinjan 12. növetlik özgüce meyve meslatları Aksu, Soda Yermenkisi ve 3. növetlik Alma Medeniyet Sayahat Üzüş Pesli Paaliyeti Aksu Vlaytı'nın 10 su nahiyesinde başlandı. Bu növetlik paaliyette İpek yoluda Xuşid tarılıp mul husul tebriklendi. Şinjan meyvelerinin Xuşidi hemme ailegi kirdi. Başlayımı kılınıp, Aksu'nun özgüce bağ ormancılık kesbinin terakiyat neticileri merkezlik namaya kılındı. Her kaysı nahiye şehirlerinin tunuşturgucuları növet bilen sahneye çıkıp, öz cayının bağ orman baylıqı ve medeniyet sayahat özelliğini tunuşturdu. Nah meydanda şöbe, meydan uğul nişi tesis kılındı. Meyvelerini tetip sınıgucular bağlarına kırıp, emeli vakit

0: da bivasit görüstüp, asası yığın meydanındaki aziz mihmanlarını başlap, bağlarını bulut seylisi kaldı. Bununla mas kademde olma üzüş isil sayıhat liniyası ilan kılınıp, 1000 bağdın meyve üzüş, 10,000 kişi yığılıklı tetiş temizindeki meyve üzüş pahaliyeti birli vaqtı başlandı. Kün nurunun yeterlik, keçi bilen kündüzün temperatura farkının çoğun buluşu ve muzluğunun ergen suyu bilen suğuruş bu cayını ismi cismağı layık, Şencağdaki yakşı bağqa aylandırgaçka, altın közdeki aksu sayahatçilerinin bağlarına kırıp, çürük hem tatlıq meyvelerini öz kolu bilen üzüp tetip bekişini kütüp atattı.
1: Yakında 4. növetlik 2026 yıllık Şinjan Kartun Bayramı Ürümçi İktisat Texniki Tereqqat Rayonidaki Şarjı Çöğen Dereceden Taşkırı Oğlaydı başlandı. Rangdar Kartun Jalipkar Şinjan Baştemi kılınan bu körgezmige Şinjan işçi sırtıdaki saha cemiyetle, Ali Mektep'le hem Kartun Karhallırdın bulup cemi 50'den artık orun katlaştı. Atınım rayının ictimai pənni umumlaştırış türüdeki mühim netici buluş süpütü bilen 34 kartun eser nəx meydanda tuncuk etim koyuldu. Zozun tanının garipki kılgan səpiri, Koyullundaki küçük kahramanın rivayeti Katarlıq eserle küçük köznek arkalık Şinjan hikayesini yakşı sözlüdü. Kalbimdeki cungu kızılı, ikinci bölüm, kartun eser kobul kılış musabıqısı da bütün memleket boyunca 28 ülkenin 1102 eseri tavşırı verilen olup, bu nöbet tallanan nadir eserle merkezlik körgezme kılındı. Gayri maddi mariniyet mirası karton bilen uçraştı. Küsen nakşı usulü, kum resimi hem türkü buluş, sun sulalısı devredeki çay buyrutuş, NPC körgü, sım kısıp, imallap, Nakh meydanda yasaş katarlı gayri maddi mariniyet mirasları yeni bayanını yiz kılış tamaşıbıllarını kol selip katnışışkı celip kıldı. Nakh meydanda yine AI kıskı tiyatrını yiz kılış süpsi, VR çökmüş şekilde yiz kılış körgezme rayonu ve maşini adem muziki etirti köreki tesis kılıngan bulup kartun bayramı mezgilde Cosplay müsabıqısının hal kılgıç müsabıqısı, yaşla ösmürle cüngüçü kartonga avaz beriş körgezmesi katarlıq faaliyetle arka arkadın ötküzülüdü.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, Seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işgâşuraylı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: qızırıb gedirdi. Aval özümün könlümdeki bir aramlıqını yengendin ki, andın rəsimsiz alaymən.
1: Bir qetim o Turpan, Yeni Şehər Qarbı Qoğuk kenti de tam rəsimsizganda dəl tomuz sıq toğru geldi. Her günü rəsimsizganda ətraptaki ahallar kelip görüdü. Balılar çördüşüp durup onundan nemi sızgalıqını sorab, onu bəkçiraylıq sızıpsız dəb maxtışıdı. Gauyan, şu çağda azıraq sıq bolsumu kılgallarımdan ərziydiğalıqını his kılgan edim. Yezikən tam rəsimleri belki mürekkep olmasılığı mümkün. Lekin bu şu cayga bulup mu balılarga teximi rəngdar muhit elip geldi. Onlarının xuşal bolğallıqını körüp bunun əhmiyetini düşendim, dedi.
0: Gauyan yani bir qetim qiyillik dərisi yukarı bolğanın hırsqı duş geldi. Turpandaki bir ahalıla Oltıraq rayonunun sırtkı temi 15 metre egizlikte bolup boşluktu meşgulat kılışkı toğru keledi. Fakat layihala 40 neçi bet kayt-kayt özgertildi. Resim sızganda o toxtumay kaynigi çekinip nisbetini görüp andın yamışıp çıkıp tanış etdi. Bir dem çüşüp bir dem çıkattı. O mındak dedi. Tamğı yakın turganda umumi ünümünü körgülü bolmaydı. Yıraktın karagandıla anın çoğun küçüklük nisbetinin muvafık ya ki emeslikige hüküm kılgılı boludu. Gauyan Allah'ı bir parça resim sızgan olup Turpan'ın bir temiga şehrinin ismi yazılgan. Hattatlık hat şekli addi ve körkem idi. Hazır o tam Turpan'ın yeni yer belgesi bolup kaldı. Olmanlık dedi. Her bir şehirde muşunluğu okşaş daka noktası var. Tamğı yazılgan şehir ismi sayahatçilerin bu şehirge bolgan tüncü təsiratı bolup kalıdı. Turpan'ı kaytıp kelgen bir kançı yıldım buyan Gauyan, özünün kançılık türü işligerliği emez, belki tamdaki resimlerini kişilerin körüşüden ilham tapdı. O her katım özü sızgan tam tövüdün ötkende, birisinin şu yerde turup süratki tartıvat kalıqını görse, könlü illiydi. Umunluk dedi. Öz eserlerim arkalık sayacılarının azırak bolsumun keyfiyatını kötürsem, muhitka azırak tüs koş alaymen. Bu men üçün yeterlik. Bir resim kalemi, bir tam, bir yaş yigit, yurtuğu bolgan çoğunkur muhabbetini şehrinin muskuluğu sızıp kirgüzdi. Nancing'nin Turpan'a barguça o talantını özü toğulup ösken bu tuprakta kaldırıp, rengarang rangla bilen yurtunun yepyeni kıyafetini culalandırışını talladı. Şunakla teyhemi köp kişini tam resimleri aldı da kademini toktutup bu şehrinin ıllıklıkını düşünüş imkaniyeti iyi kıldı. Aşı körkem tamla sayacılarının Turpan'ı tonuşu, Şincan'ı yaktırışıdaki bir köznekli ailine vatattı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Gülünüvatkan yezi kentlerge nezer sayıpımızda yezi sayahitinin terakiyatı Şincan'ın yezi kentlerini güllendirişge küş koşduğun yığı motorga aylandı digen mezmun deyiktanladı buludu. Kaltıs beş mahirleri sayıpımızda Arşan Nahiyesi Angelik Badri Toz Korto kenti partiyaya çekisinin şucisi pürü mesuliyetini zimmege elip netice yaratıp əsli məqsətini saklıydı digen mezmun deyiktanladı buludu. Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqlar uçurlar sayfimizda 2030 yili dövletimizdin açlık universal işlep çıkarış iktidar nişani 1 trilyon 450 milyar çın etrafını buludu Katarlı uçurlarını anıltımız. Radyo anıltıcılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılu Şetin abonçılar terimini aldığımız kademde anıltıldı. Hem de her vakit kaytırıp anıltılı buludu. Әмді дейіқтіңіла программымыздың тәпсілі мәзмолырыды болсын.

Radiovan oçula. Bugünkü gülün vatkan yez kentlerge nezer seyipimizde caylarga bir yez kent sayayitinin terakiyatını körüp kilimiz.

Küz günlerinde Ürümçi şehri Midun rayonu, Tiyeçango bazarı, Tiyeçango gerbi kentindeki Cangyu dalıda konuş bazıda del derekler yeşillikli pürgengen bulup, sayacılar ormanlıkta seyli kılıp balılar kuşal oynavat attı. Net 100 kilometre yıraklıktaki Çapçal Şibe Abdül Nahiyesi de bazar avatlaşıp, mezzelik tamlarına kuş yedi, dımakka urulup durattı. İlgili Şincan'daki Nurgun Yez kentler fakat tabi menzirge tayinip sayacıların gelip kılattı. Sayacılar hem işe dağga kılıplı kitip kalattı. İstimal kılıp toktaş vakti kıskı bulattı. Bugün künde dalıda konuş bazı callandı. Konu bazar özgertildi. Sehra aramgahlarının süpüte aşırılıp derecesi östürüldü. Sicil itildirilgen köp kıl kesip kalattı sayacılarının turuş vaktini uzarttı. Barğan serim mol iş vatkan istimal sinişi, İkim miktarını tedirici, ikim kaldırışka aylandırıp, yezi kentlerini güllendirişke yeni hareketlendir güç güç koştu. Yakında 33 yaşlık Ürümşehir ahalisi Liu Tingting Maksus Cangyu dalıda konuş bazısına gelip, balısı üçün bir meydan tağ dalıda konuş toğulgan gün yığılışını planladı. Liu Tingting mundak dedi. İlgili balamın toğulgan günü ötküzüşte aşkandın ayrın hanı zakas kılıp, bir ayıl kişileri bir vaxt tamak yaydıq. Tağ dalıda konup tolgan gün ötküzüş yığılışı ballarını təbiyyatki yakınlaştırıp kalmay, yana küçük dostlarını bir oynaşıq təktib kılıdı. Keypiyat duyğusu ve sınaş duyğusu en önemli opçı qızanıştın teximi yaxşı. Bugün kündə köpçülük çökme sınaş şəkildeki yezken istirahat istimalını teximi yaxşı gördü. Şehir Suudi Çemberkinin varan sürünlerden yıraq durup, yezi kışlaqlardaki tağ ormanlarının ləzzetini iskılalaydı.

Yakınki 2 yılda mol bulan çökmüş sınış türlerine tayınıp dalılı konuş bazısı tezden şehir etrafıdaki yezken istirahatinin yeni hızlık noktası aylandı. Canyu dalılı konuş bazısı, dalılı konuş, köylü içiş, kolektif faaliyet, tetkikat, övünüş, katarlık, köpkül kesip altını biriktirgen bulup, hazır sayacılar, sınaş, keyfiyat ve mulazmet için hak tüleşini tekme halaydıgan buldu. Bazının mesulü Van Zıvan tunuşturup mundak dedi. Yürüyüşlükte mükemmelleştiriş, türlerini beytiş, muhitini alalaştırış arkalık, bazımız bir kıtımlık seyli sayat kılgıçlarını bir kadar mokum istimal topu aylandırıp, şunun bilen birli yeni şucadikken ahalarının ışkı oruluşu oturduğu bu oldu. 9. ayın 3. günü küşte Kaşgar şehir ahalisi Ma Kei Chiang Tianjin'den kilgen tukunini elip, yopoğun ayısının yopoğu yesi

Sonra üzmü kentindeki Guyen Strahet Sehra Aramgaya geldi. Oyda da deldirekler sayı taşlap durattı. Üstelge dağ penceyi tonur kaup katarlık Şincan'ın mezlik tanımları koyulgan idi. Irak'tan kelgen mihmanlar, hakiki dehkalar tanımları iğiz tek geç, Cenubi Şincan yezi kentlerinin özgeçi sehra kaynap durmuşunu iz kıldı. Kızanış arlıkta Sehra Aramgahi Şincan nakş usul numaralarını uğurlaştırdı. Şadiyanın müzik sadası yanırıp artistler lerzan usulü düştü. Mihmanlarımız zor kızıkış bilen onlara koşuldu. Guyen Strahet Dehkallar Aramgahi'nin baş kurgutusu Dilşat Kadırmındak dedi. Hazır bargan sürü köp sayıatçı daki aklı şekildeki sayıat kılıç bilenle kanaatlı kalmayı çökmü sınaşka teğimi intiladı. Biz kentin sehra menzirsige tayınıp, has yemek içmek, örüp adet, nakş usul, sehra aramgayını yoğurup, sayacılarını hem dehkalarının tamakını tetiş, milli için nakş usullarını körüş, Cenubi Şincan'daki yez kentlerinin menzirsini tekimu hakiki yez kılış imkaniyeti yıkıldı. Sancı şehrinin Sengon Bazırı Ergun kentindeki Çüntiyen Mivi Köktat Üzüş Bakçısı da, Şın Nigo, Yang Jami, Laza, Hanga katarlık 20'ne çıkıl meyve köktat bəs bəsdi pişti. Her kaysi caylardan kelgen sayıatçılar bu yerge kelip sive götürüp üzdi. Meyve köktat üzüş bağıtısının yendiki Çüntiyen Sehra Aramgayı bulup sayıatçılar üzüp bulgan meyve çivi köktatlarını bir demdila aşkandı pişiklap üstelge çıkırsık tapşırıp bədi. Meyve köktat üzüş bağıtısının mesulü yüvenden mundaq tonuşturdu. Meyve köktat üzüş bağıtısı meyve üzüş, yemek içmek, dalıdı konuş, arım ilişim bir gəbirleş türgen bulup, meyve köktat pişirgan pəsildə 60%'ın art mihman meyve üzüşünün uxşarlıqı niyiz kılış üçün kilodu. Tağ dalıdı konuştun, meyve köktat üzüş bağıtısı gitsə, yana sehra arım qayıqıçə karmaqı adetkide köründüğün bu yezi kent mənzirleri kəsb altını yuğurup dərisini özdürüş arqılıq sayıatçılarını tutup qelip, sınaş duyğusu arqılıq istimalığı türkü bolup, şu cayının iqtisadi tərəqiyatı küç qoşdu.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo Yuvan Uçla. Emdi kaltız beyiş mahirleri seyipimiz bu içe Arşan ayısı Angelik Bazri Toz Horto kentti partiye çeksin şu cisi Pırı'nın mesuliyetini zimmeye elip netice yaratıp əsli məqsədini saklıqallıqı toğırsızdaki ilk ayısını sözləp verimiz.

Mınkı cilgisi Şuca'daki yadroluk en-envi çarvıcılık boyutu yayla köçüş meydanı bulup, her yili 2-3 ay merkezlik çarvı birkaç mezgeli bulattı. Bu yerdeki cilgı çoğunkur, çoku heterlik, cahilişi çeterek, haberliş asası şarait aciz bulup, çarvıcıların çarvı birkaç yayla köçüş yeryanda könlülük alaklaşı, kuçurgu erişi kolaysız edi. Bu mu pürük uzaktan bu yanın bütün vücudu bilen el kılmakçı bulgan, halk durmuşdaki kemtiklik bulup kalgan idi. Pürük mundak dedi. Kent kolektif nompolun kent ahaldırı en ihtiyaclı caylarına işletiş lazım. Çarvıçlarının yayla köçüş bir hatarlıkı kapalı elikliş, amının işlep çıkırış durmuşu kolaylık yardış üçün, bunun ilgili kent meblağ çıkırıp yayla köçüş yollarını remont kılıp, çarvıçlarının seferge çıkış yollarını ravallaştırdı. Sözleşiş aparatı suni hemrah telefonunu bir tutaş seti verip tarqıtıp, çarpıçılarının künlük alaklaşış ve tasadibi ehvallarını odunlaştırışa önümlük kapalı kıldı. Etraftaki nurgun çarpıçılık kentleri emeli tedbirlerini besbeste örnek kıldı. Kiçikkine haberleşiş üskilleri çarpıçılarının işlep çıkırış turmuşa hakiki kolaylık yarattı. Özgürüşlerini tılga alganda çarpıçı pagma naayt hayacallangan halımındak dedi. Sözleşiş aparat bolgandan keyin tarqaq çarı bakkanda çakırıp alaqlaşış, kalıp koylarının yötkülüş ehvalını özga igileş naayt kolaylaştı. Havarayı özgergende yana birinci vaqtta ikenki məlum kılıp enge aldıralayımız. Gerçi çarvıçlarının asası ciddiyet xəbərleşiş məsəlisi həlqlanan bolsumu, likin pürüvünün karışıca xəbərleşinin uzaqçı raman buluşu mühim halkı idi. Şunun bilen onun da signalını küçeytip, bivası tarqıtış bonikti oruntış oyu peyda bulup, çarpıçılık rayıblarını doğru signalı bilen kaplaşını işe aşırışını ümit kıldı. Lahiyeni bir gitken dinkin pürü derhal.

ал кент кадрлардан башлап язлык яйлакка чоңкур чөкүп чарбычылардын иштеп чыгарыш турмуштуки алакылышкы болгон эхтиятын инчике ретке тургузду. Сигналдын күчтүүлүгүн нуктуму нукта өлчөп кайта кайта селиштирип нак майданды текшерип өлчөп бевасыт таркытыш пунктун эң жакшы кураштыруу нуктасын тандады. Şunun bilen bile o köp terepki katılıp haberleşiş, üskünler bilen teminleş, soğudgarlarını odulaştırıp, üskünün lahiyesi, üskünün bağısını kayıt kayıt seleştirip, kent kolektifinin çeklik meblağ dairesi içinde kuruluş lahiyesinin yakışlarını tallat, her bir kolektif meblağını delcayığı işle çıkıdırıştı. 2017 yılı Toz Hortu Kenti Parti Yayıcıksının şucisi bolğandım buyan, pürü asasi katlamda yıl startıp, kent ahalları aldırabatkan, kaynılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair meselelerin için közlep, küçep, bütün kent yollarının umumizdeki katıklaştırışını başlamçılık bilen tamamlap, kentinin hava uçuk külleri üstü beşini top çan besip gidiğen, Yağmur yakan külleri layığı minilip getirdiğen konu kıyabetini özgertti. Köp kitim kolektifine başlayıp sırkı çıkıp, tekşürüp, ilgar bakımcılık teknikisini ögünüp, çarımcılarının çarımın malının neslinin yakışlayışını alğı silcetti. Bugün künde kent kolektif ıksadi yokluktan barlıq gelip, puhtu kadem bilen zor yup, 2025 yılı 700 bin yuventin açtı. Pürü puhtu hizmet istili mesuliyetine ada kılıştı ki gevdilik neticesine tayinip memleket bu için münevver komünistik partiye azası. Memleketlik emgek nemuntisi. Abdümray'ın bu için münevver komünistik partiye azası. Abdümraylık emgek nemuntisi katarlık köp türlük şereplik namlarına erişti. Kent kadrlarının rolü boran çapında ammağa daldı bulup veriş. Bu pürü daim iğizdin çürmeydiğen söz. Pürüvünün kelgüsüge nispeten inip ümidi var. O mundak dedi. Pensiyaga çıksam izsil kent kılıp, yurttaşlar üçün devamlı mulazmet kılımen. Yaylak köçüş yolunu remont kılıştın ciddiyet haberleşiş üsküllerini sepleyip tarkıtış kıça. Yine signalını küçeytip bir vasıtı tarkıtış ponkütü kuruluşunu planlaş kıça, pürüvünün her bir türlük tedbirde çarımcılarının ihtiyacı çin közlünüp, yezi kentlerinin terakiyat emniyetine birleştirilip, çarımcılarının yaylak güç yolu kadem mi kadem ravallaştırılıp, işlep çıkış turmuşi tekme hatırcam kılındı. O hudi yaylakta kat kötürüp durgan mayak tek partiyanın illiklikini yetközüp, gəmxorluk ve ümidini yaylaktaki her bir çarımcının kalbegi sındırdı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

2005 yılı yazda Şincan'da şöyle emdili pütküzgen Eysacan Nizam'dın devlet elektrik toru bortala tok bilen terminler şirketinin hizmetçisi boldu. Tonca aylık maaşı 600 yuan'dan alğandın ki o anı mektubi əsildeki Şincan işlep çıkış kuruluş 1025 kişi milletler otları mektubi gibi verip ailesi de kıyınçlık var o koçlarla iqtisadi yardım verişini oyledi. Sınıf mesulü 23 namrat okuvucu tizimlikini sunup, onunla şaraiti karab iş görüp, işkini tallaşını etti. O, bu bir katar isimlerle karab bir adamın küçüğünün aman çek bulduğalıqını tonca kitimiz kıldı. Eğer her bir adam her ayda bir yer iyanı kılalısı çoğu. Bu, 23 yaşlık yaş konvertini kötürgünce hizmettaşlarının işkini birbirlep çekti. 2006 yılı 3. ayda o tonca kıytımda toplangan 1244 yuan iyan polini her milletten bolgan 23 ailesi kıyınçlık var o koçunun kolu tutkuzdi. Deslepte bazılar onu oyun koyuvatıdu deyişti. Ama bir çoğun ana boğusunu içip 30 tengini birbirlep sanıp onu tutkuzdi. Çoğun ana anca köp xat tonumaydı. Pekat birisinin yakşı iş kılıvat kalıqını bilip onu bir kişilik küt çıkırışını oylan idi. Şirket Partiye Komitetinin şubesi onunla siz yalğız işlev atmaysız, biz teşkil, siz algı ilgirlisiniz, biz trak bulmayız, dedi. Aradın 20 yıl ötüp ketti. Bir yuan planı boyunca cemil 2 milyon 200 min yuandan artık iyanı toplanıp, her millet amığa 4400 adam kıtımdan artık yardım verildi. Yardımcı eriş güçler mektep dervasından çıkan linkin yana yeni iyanı kılgıçlarına aylandı. 2026 yılı 8. ayının 31. günü Eysacan 2. Türkümdeki Cungo'daki yaxşı kişiler tizimlikideki başkalarına yardım verişini hoşçallık dert bilgiçiler tizimlikiden oran aldı. Memleket boyunca milletler iştifaklık terakiyatıdaki bu nemun şahıs, anam kiçikim dilli bana başkalarının kıyınçlığını körgende hançlik yardım kılalısak, şunçlik yardım kılığandıla köyümüz hatırcan buludu deytti, dedi.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlık.